razı bu mos mer ekibi zamanı Romi alvan yakıra merane şüri kha düşkire dansda aşağıdaki sahneye sel kabza şüri kha nüse

Dayka alil gu alila wa Dayka da bi şenge da dev gel ya Kudursi aşvanu bekhvana rim yeseri çiyal Tedgu da ye evi cum evi şah da vazi polmoz Evi bi şamu da bu dara çınare Şorra giri serseri mi dara çınare Erdo asma bi hevra hejiyan Evi şahimi zanimi

İnansız yürekleri, titreyen elleri ve daha neleri neleri. Harami sofralarını haraç mezat, keskin tezat yağma pazarlarını. Ve nihayet inanır mısın, insanları dinledim mahkemelerde. Sokaklarda tulumlu kadınları, hor ipek marşları dinledim ve zulüm.

kızı, nerede nasıl görsem aklımı başımdan alır ağzı. Saçları şıra köpüğü desem, kaşları bıçak izi kırmızı. Yakut pullarımı desem, ne bu görkem, kanlı göz bebeklerindeki yazı. Beni nasıl büyüledi bilmem, kirpikleri, kirpikleri örümcek kırmızı.

başım sersem sevdim jilet diyen kızı. Göğsümdeki kumrular değsem gagaları sevildi kırmızı. İçersek kezap içer hem sarhoş da olmaz azıp bazı. Yasak bölgelerine insem tüyleri ısırgan kırmızı. Gece gündüz tek düşüncem kaşıklarımdaki ince sızı.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
1: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
0: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
3: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi, Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya alo 153.
4: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Bamit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yelpi anaç tavuk kilogramı 79 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peyniri kilogramı 269 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyazlar 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte. Villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
6: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری تریاکی یه زافی وقتان سک قط هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدو کردش خوبی را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شورمندی یه تریاکی یه شارداری آمدی شارستانی گردی تاخا شهیدلیه زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0539-929-0566 یانزی آلو 05 سوهیری.
7: شهرین kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
10: Televizyon.
11: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Wore a bunch of pieces from the Chanel collection that year.

0: vardır. Artık sektörün zirvesine yükselmiş, hırslı ve son derece kararlı Emily Charlton. Profesyonel rekabetin kişisel hesaplaşmalarla iç içe geçtiği bu mücadelede moda dünyasının değişen kuralları, kurumsal entrikalar ve itibar savaşı her şeyi daha karmaşık hale getirir.
1: The Brunello Cucinelli pants, love those. And we definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
0: Dram ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini David Frankel yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt var. İyi seyirler.
2: Won't you take the train, dear? Be on time. Just wait, I'm coming.
3: I'm going to make something of this job.
4: You could write a book.
5: The definitive Miranda Priestly expose.
6: May the bridges I burn light my way.
7: Cinevision.

0: vokala pejano, gundino, bajarino, dani sebe pişte xewê, li ser taşte, nav erebe, çe li ser kar bi çenava bostan, li bajar bi anji gundan, dem dema nejiya sebe heye. Veng radio etke mevane, mevane bername ya slav o gulav, ku deng o rengi civaki ye. Bi kelecan bi daqaz o heviyen ve, bence rojen hefteye, taşte ya rahi deruniya kwa, bi bername ya slav o gulav, derbas bikin.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Ve pişkirya bambilet.com.tr slavugulav despedike.

0: Godarên ji stran xwasti bin malbata delal ji aramtikran roj baş diyar bekem. Çin godar dikenem vedgerin. Kerem ken godar bikin nuşi can be.
1: Kelameki la hazır kiriye ez peşkeşi diyar bekir dikim. Navê kelamê roj baş diyar bekir.

Bale godarin jadi sa sıra bahs kirin dinam bo khu bostan gulistan şe verem men paliyek na khar mar qırık kamı da yani. Nazar u çavlık keri kader u kısmet khazal khazal az koşerim vayesh khu. Ari godarin şe. Stranek khasibun demat khasibishme. Je qasime şero. Am tsin godar bken pişir reklama ya pişir reklama am ten. Am behavre am khwaşlar bazkeniro. Kerem ken godar bken godar nejan.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Tüji dikari dijiyana xwederu pelek nuveki. هر چی قص جارنان تریاکی بون وکی بهیویتیه بده هیس کرن جی به نجداریه تی درباس کرن. جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه. ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداریا باجار مزن آمده. تاخا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539 929 05 16 Anji, alo, 1253.

0: İndirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Di sıfreye de çent çandıkarın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbat ahvare, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytune, Serpihati Yeke.

0: www.vanbilet.com.tr وی مال پریج بی نکن دشیان روشانه ده و جواره گله کی پیویس به ده vanbilet.com.tr ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همجی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت داده جبو آگاهی زیده تر مال پرا vanbilet.com.tr زیارت بکن
1: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
2: Şare mayo erjiyaye. Dese gulane roja yevşeme saat edesine de Sümer Park'te bazda işi zuvani dayike esto. Hem roja dayikan ver hem de roşani zuvani kurtki ver mado vazda işik beseruber bir kere. Bere ma pirupya seba zuvani vazbide. Zuvani ma nişane esbiya işe mayo. Müdürya zuvani ye şaradar ya amedya bajare kırdı.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: Le bajare dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiye xwarinê tênin vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda ve ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
2: Rojên pirtûkan ên Ergeniyê di navbera heft û dehê Gulanê de deriyên xwe ji pirtûk hêzan revê dike. Li ser şopa peyvan, di nav çandê de hûn jî ji bo hevdîtineke tije û dewlemend vexwendîne. Rojên pirtûkan ên Ergeniyê heftê Gulanê dest pê dike heta dehê Gulanê didome. Cih li parka Orman, Ergenî. Şaredariya Ergeniyê.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevam dike.

Roj baş, roj baş, dîsa silav gulav gudanin hîjâ silav dînav baxu bustan gulistan ji uvere vidkem kum baş bin. Hevit kem şiyan her temel dilebe bu webe yani un bernamaya silav gulav lisar veşana veng radyo zindi. Gudar ken peyam jmer adına şandın yusan diye roj baş silav gulav ez nebi kan demir sıtrana dilezi de bila ji uvere be hun her bijin biminin de xoşiya da sesere meser çavi mene. Keke nebi, mala ta hezar çara ava be Peyam ekdana tiye çandın misan diye roj baş Navi min roza, ez iro diçim konsera Mem Ararat ya elehe Un dikarın sıtana viya Binavi mevano lehen Hem çima nikarın lehen Hem dikarın lehen, sesleri min seher Çavi min, Peyam ekdana tiye çandın misan diye Merhaba roj baş Hem şi Xalate Despe revitiye dikken uber be Elehe ve diçin Mem Ararat Evina mem şikerim ha şmere parva biken sesleri men o ser çavemin

0: Fitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
1: Tiziye şikena cüya xudu yevri pelane vakeri. Tiryakiye zafi vaxtan seke qet heviye çin bo dana his kerdine la eşkena bira tedavi kerdiş. Xuvir rameke, biyev desteka raşt u profesyoneli yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevurmendiye ye tiryakiye ye şaredariya Amediya şaristane girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi alo sev panca suhiri.
2: Uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
3: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
4: Tarihin, kültürün ve medeniyetin beşiği Ergani'de 2. Ergani Kitap Günleri 7-10 Mayıs tarihleri arasında kapılarını kitap severlere açıyor. Kelimelerin izinde, kültürle iç içe, yüzden fazla yazar ve 60 yayın evinin katılacağı bu büyük buluşmaya davetlisiniz. Fuar yeri, Park Orman Ergani, Ergani Belediyesi.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
6: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
7: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
8: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
9: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Bizce ayçiçek yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Omomatik beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 319 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
10: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
11: Kuluçi, malaçi, kuluçi, malaçi, kuluçi, malaçi, kaçıbaçı, kambalaçi, kuluçi, malaçi, kaçıbaçı, kambalaçi, kuluçi, malaçi, kaçıbaçı, kambalaçi, hokus pokus, salami.

kır û kamaxsın mı? Heka u kukar u kamaxsın. Geç geç bir

0: Çavşila, zaza zere beri balam serine Sınku beri bedine beri balam Biçin uçar kane beri bane
1: Sen hoş bir Mehmet Arif Eczeri Ez hayran edengesi
0: Dengi damar çadık ki Kalkin o Bebek o tek mekanik anabı Hamesin kubi

0: ben Hamit Hasan seni beri bana üzeri bir kudu on Zozane mene bane bistu senem Le salda meri kuçi mene Le bada kani kevabelene Oye oye oye oye oye oye oye oye oye
1: Saat hoş ve isaber var e
0: Le salda meri kuçi mene Le bada bale çöpçüne Ezebe mu kani kevabelene Eşku haviyya kalku alemanu dünyami Diru derazın ayşa şanem Bele yamino çalışari ne nezike ne düre azebe mobile mal malene oyo oyo oyo oyo oyo

0: Arman man koçere Me dil gül fitle Me dil gül fitle Aynı kedami hamle Koziyam yara hubedeta Koziyam dosta hubedeta Lisar bakti avule Le aman aman aman aman Aman man koçere
1: Man aman koçere Aman aman koçere Tıpkulana kembere Tıpkulana kembere Vakti

0: emetim hebun hebun ameye navade.
1: Roja kitabane Erğenî mabene hevtu desê gulanê de berê xwe kitab hezker doğanê akeno. Pêşî guyan de myanê kulturî de semedê pîvîna îşiko dewlemed mavendêne şima. Roja kitabane Erğenî mabene hevtu desê gulanê ca parkormanê Erğenî şaredariya Erğenî.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
4: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
5: Can Üciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Üciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Üciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Can Üciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
6: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Ring. Radyo Ring.

0: birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
2: Can Üciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Üciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Üciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Can Üciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Bamit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yelpi anaç tavuk kilogramı 79 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peyniri kilogramı 269 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyazlar 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Şare mayo erjiyaye, dese gulane roja yevşeme, saat edesine de Sümer Park'te bazda işi zvani dayike esto. Hem roja dayikan ver, hem zi roşani zvani kutki ver, mado vazda işik beseru ver bikere. Bere ma pirupya, seba zvani vazbide. Zvani ma nişane esbiya işe mayo. Müdürya zvani ye şaradar ya amedya bajare girdi.

0: emetim hebun hebun ameye navade.
1: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi, Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya alo 153.
2: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın

0: kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
2: Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
3: تو جی دکاری دی جیان آخو در رو پلک نو وکی هرچی قاس جارنان تریاکی بون وکی به هیویتی بده هیس کرن جی به نجداریه تی درباس کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاخا شهیدلکی پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
5: Rojen Pirtûkan en erganiye di navbera heft û deh gulanê de deriyên xwe ji pirtûk hêzan re vedike. Li ser şopa peyvan di nav çandê de hûn jî ji bo hevdîtineke tije û dewlemend wexwendîne. Rojên Pirtûkan ên erganiye heftê gulanê dest pê dike heta deh gulanê didome. Cih li parka orman erganî. Şaredariya erganiye.

0: prim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restorant. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restorant. Sadece yemek değil, bir deneyim.
3: Le bajare diroki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşti berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı jibo kesin ku tama deve khasanin jibo amede.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

sürecinde meclise yardım etmeye hazır olduklarını söyleyerek sürecin artık yasalaşması gerekiyor dedi. Barış anneleri İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunacak. Türkiye'nin ilk imzacılarından biri olduğu ve 20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çekilinen İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin ilk defa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Kadın örgütleri öncülüğünde daha önce de Danıştay ve Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurularda sonuç elde edilmemesi üzerine Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu 18 Nisan'da AİHM'e başvuru yaptı. Platform başvurusunda çekilme kararının hem anayasaya hem de uluslararası hukuk yükümlülüklerine aykırı olduğunu belirtti. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı tarafından Rabia Naz Vatan'ın dosyasının yeniden inceleneceğini belirten babası Şaban Vatan, ATK raporu hazırlayanlar hakkında şikayette bulunacaklarını ve sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti. ODTÜ Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen konserde saldırıya uğrayan sosyalist öğrencilerin evine polis baskın düzenledi. En az 10 öğrenci gözaltına alındı. Diyarbakır'daki kayıplar bulunsun, failler yargılansın eylemi 900. haftasına girerken İHD üyesi Berfin Elçi, son kayıp bulunana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek bu haftaki eyleme katılım çağrısında bulundu. Diyarbakır Ergani'de 2. Ergani Kitap Günleri Dünya Kelimelerle Bir Araya Geliyor şiarıyla dün başladı. Dünya Kelimelerle Bir Araya Geliyor şiarıyla gerçekleştirilen fuara Ergani ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları, yazarlar ve yayıncıların yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı. 4 gün sürecek olan Ergani Kitap Günleri'ne 40'ın üzerinde yayın evi katılırken paneller ve söyleşiler de düzenlenecek. Ağrı Diyadin İlçe Müftülüğü'nün Türkçe dışında bir dilde hizmet verilemez talimatına tepki gösteren DEM Parti, ana dilde ibadet ve hutbenin engellenmesinin halkların dili ve inancı üzerinde baskı anlamına geldiğini belirterek uygulamanın geri çekilmesini istedi. Muş Varto'ya bağlı Huvarık Köyü'nde JES projesine karşı başlatılan çadır nöbeti 5. gününde devam ederken nöbetteki yurttaşlar yaşam alanlarını sonuna kadar savunacaklarını belirtti. Peri Vadisi'nde yapılmak istenen JES projesinin iptali için mahkemeye başvurduklarını belirten Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Komisyonu Başkanı Ahmet İnan, yaşam ve kimliğe dönük bir saldırının olduğunu söyledi. Şırnak'ta 1992 yılında gözaltına alındıktan sonra bir daha haber alınamayan Mehmet Ertak'ın oğlu Servet Ertak, "Acılarımız toplumsal hafızanın bir gerçeğidir. Bu ülkede toplumsal barıştan söz edilecekse önce kayıpların akıbeti açıklanmalıdır." dedi. 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Film Festivali 2-7 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Antep Şahinbey'deki eğitimsel üyeleri, Milli Eğitim Akademisi uygulamasının öğretmenleri ekonomik ve sosyal bir krize sürüklendiğini belirterek yetkililere acil çözüm çağrısında bulundu. Türkiye ve Ermenistan arasında protokol sonrası gözler kara sınırının açılıp açılmayacağına çevrildi. Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, "Çıkmaz sokak politikası sona ermeli, sınırlar halkın geleceği için açılmalı." dedi. İstanbul Kağıthane'de dün uzaklaştırma kararını ihlal eden Rüzgar Eser, boşanma aşamasında olduğu Nurşin E'nin yaşadığı eve giderek ateşli silahla saldırı gerçekleştirdi. Nurşin E'yi ağır yaralayan ve evdeki diğer kadınları darbeden faile, mutfaktan aldığı bıçakla müdahale eden Nurşin E'nin annesi Delal A gözaltına alınmıştı. "Müdahale etmesem hepimizi öldürecekti" diyen anne Delal A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında iki yöneticinin de aralarında olduğu 29 kişi gözaltına alındı. Antalya'nın Serik ilçesinde Kübra Yapıcı'yı katleden failler İlyas Umut D. ve Ataberk S. tutuklandı. Aydın'ın Yenipazar ilçesinde görülen şof hastalığı nedeniyle 17 mahalle karantinaya alındı.
Trump, İran'ı Hürmüz Boğazı'nda Amerikan savaş gemilerine yönelik saldırılarına dair tehdit etti. Trump, anlaşma imzalanmadığı takdirde sert misilleme yapılacağını belirtti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ABD donanma unsurlarına herhangi bir tahrik olmadan saldırılar düzenlediğini ve bu saldırılara savunma amaçlı karşılık verdiklerini iddia etti. Haseki Adalet Sarayı tabelasından Kürtçenin kaldırılmasına tepki gösteren yurttaşlar, dillerinin varlıklarının temel ve vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 2727'ye yükseldi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması nedeniyle 1500 geminin Basra Körfezi'nde mahsur kaldığını belirtti. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 24 derece, Elazığ 21 derece, Mardin 22 derece, Van 13 derece, Urfa 25 derece, Muş 17 derece, Şırnak 19 derece, Batman 24 derece, Hakkari 16 derece, Bitlis yağmurlu 14 derece, Siirt 22 derece, Adıyaman 23 derece. Döviz kurları: Dolar 45.36, Euro 53.32, gram altın 6.893 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

Tarihin, kültürün ve medeniyetin beşiği Ergani'de 2. Ergani Kitap Günleri 7-10 Mayıs tarihleri arasında kapılarını kitap severleri açıyor. Kelimelerin izinde kültürle iç içe 100'den fazla yazar ve 60 yayın evinin katılacağı bu büyük buluşmaya davetlisiniz. Fuar yeri Park Orman Ergani. Ergani Belediyesi.

0: özel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Bizce ayçiçek yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Omomatik beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 319 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
5: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
6: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری تریاکی یه زافی وقتان سک قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوبی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شورمندی یه تریاکی یه شارداری آمدی شارستانی گردی تاخا شهیدلیگی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0539-929-0566 یانزی آلو 05 سوهیری.
7: رکلامları دینلدینیز.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, barış ve demokratik toplum sürecinin yasalaşması sürecinde meclise yardım etmeye hazır olduklarını söyleyerek sürecin artık yasalaşması gerekiyor dedi. Barış anneleri İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunacak. Türkiye'nin ilk imzacılarından biri olduğu ve 20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çekilinen İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin ilk defa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Kadın örgütleri öncülüğünde daha önce de Danıştay ve Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurularda sonuç elde edilmemesi üzerine kadın cinayetlerini durduracağız.

platformu 18 Nisan'da AHİM'e başvuru yaptı. Platform başvurusunda çekilme kararının hem anayasaya hem de uluslararası hukuk yükümlülüklerine aykırı olduğunu belirtti. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı tarafından Rabia Naz Vatan'ın dosyasının yeniden inceleneceğini belirten babası Şaban Vatan, ATK raporu hazırlayanlar hakkında şikayette bulunacaklarını ve sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti. ODTÜ Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen konserde saldırıya uğrayan sosyalist öğrencilerin evine polis baskın düzenledi, en az 10 öğrenci gözaltına alındı. Diyarbakır'daki kayıplar bulunsun, failler yargılansın eylemi 900. haftasına girerken İHD üyesi Berfin Elçi, son kayıp bulunana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek bu haftaki eyleme katılım çağrısında bulundu. Diyarbakır Ergani'de 2. Ergani Kitap Günleri Dünya Kelimelerle Bir Araya Geliyor şiarıyla dün başladı. Dünya Kelimelerle Bir Araya Geliyor şiarıyla gerçekleştirilen fuara Ergani ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları, yazarlar ve yayıncıların yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı. 4 gün sürecek olan Ergani Kitap Günleri'ne 40'ın üzerinde yayın evi katılırken paneller ve söyleşiler de düzenlenecek. Ağrı Diyadin İlçe Müftülüğü'nün Türkçe dışında bir dilde hizmet verilemez talimatına tepki gösteren DEM Parti, ana dilde ibadet ve hutbenin engellenmesinin hakların dili ve inancı üzerinde baskı anlamına geldiğini belirterek uygulamanın geri çekilmesini istedi. Muşvarto'ya bağlı Huvarık Köyü'nde JES projesine karşı başlatılan çadır nöbeti 5. gününde devam ederken nöbetteki yurttaşlar yaşam alanlarını sonuna kadar savunacaklarını belirtti. Peri Vadisi'nde yapılmak istenen JES projesinin iptali için mahkemeye başvurduklarını belirten Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Komisyonu Başkanı Ahmet İnan, yaşam ve kimliğe dönük bir saldırının olduğunu söyledi. Şırnak'ta 1992 yılında gözaltına alındıktan sonra bir daha haber alınamayan Mehmet Ertak'ın oğlu Servet Ertak, "Acılarımız toplumsal hafızanın bir gerçeğidir. Bu ülkede toplumsal barıştan söz edilecekse önce kayıpların akıbeti açıklanmalıdır," dedi. 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Film Festivali 2-7 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Antep Şahinbey'deki Eğitim Sen üyeleri, Milli Eğitim Akademisi uygulamasının öğretmenleri ekonomik ve sosyal bir krize sürükleneceğini belirterek yetkililere acil çözüm çağrısında bulundu. Türkiye ve Ermenistan arasında protokol sonrası gözler kara sınırının açılıp açılmayacağına çevrildi. Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, "Çıkmaz sokak politikası sona ermeli, sınırlar halkın geleceği için açılmalı," dedi. İstanbul Kağıthane'de dün uzaklaştırma kararını ihlal eden Rüzgar Eser, boşanma aşamasında olduğu Nurşin E'nin yaşadığı eve giderek ateşli silahla saldırı gerçekleştirdi. Nurşin E'yi ağır yaralayan ve evdeki diğer kadınları darbeden faile, mutfaktan aldığı bıçakla müdahale eden Nurşin E'nin annesi Delal A gözaltına alınmıştı. "Müdahale etmesem hepimizi öldürecekti," diyen anne Delal A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında iki yöneticinin de aralarında olduğu 29 kişi gözaltına alındı. Antalya'nın Serik ilçesinde Kübra Yapıcı'yı katleden failler İlyas Umut D. ve Ataberk ise tutuklandı. Aydın'ın Yeni Pazar ilçesinde görülen şop hastalığı nedeniyle 17 mahalle karantinaya alındı. Trump, İran'ı Hürmüz Boğazı'nda Amerikan savaş gemilerine yönelik saldırılarına dair tehdit etti. Trump, anlaşma imzalanmadığı takdirde sert misilleme yapılacağını belirtti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ABD donanma unsurlarına herhangi bir tarih olmadan saldırılar düzenlediğini ve bu saldırılara savunma amaçlı karşılık verdiklerini iddia etti.
Heseki Adalet Sarayı tabelasından Kürtçenin kaldırılmasına tepki gösteren yurttaşlar, dillerinin, varlıklarının temel ve vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 2727'ye yükseldi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması nedeniyle 1500 geminin Basra Körfezi'nde mahsur kaldığını belirtti. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 24 derece, Elazığ 21 derece, Mardin 22 derece, Van 13 derece, Urfa 25 derece, Muş 17 derece, Şırnak 19 derece, Batman 24 derece, Hakkari 16 derece, Bitlis yağmurlu 14 derece, Siirt 22 derece, Adıyaman 23 derece. Döviz kurları: Dolar 45.36, Euro 53.32, gram altın 6.893 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeniden Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
4: Le bajare diru ki le amede, un jibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarenin goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tam adeve khasanin, jibo amede.
5: Gelemeye heja, roja dehe mehe, saatli dehan, lüsümer parke, beza zimane dayike heye. Hemjiber roja dayikan, hemjiber cejna zimane kurdi, eme bezekile darbıxın. Werin em tev be hevre, jibo zimane xo bebezin. Zimane me, nişana hebuname ye. Müdüriyeta zaman, ya şaredari ya bajari mezin, a amedi.

0: emetim hebun hebun ameye navade.
1: Doja kitabane Ergeni mabene hevtu desi gulane de berihu kitab hezker doğande akeno. Peyçi guyande miyane kültürü de semete pivina işiko devlemet mavende neşma. Roja kitabane Ergeni mabene hevtu desi gulane ca parkormane Ergeni şaredarya Ergeni.
2: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Wing.

0: Venge şuma o.
1: Sıra sıra. Kartu sıra. Sıra sıra. Nazo sıra. Tekin başı. Azo sıra. Sıra sıra. Sıra sıra.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin. Aygaz.
1: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
2: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
2: Unutulmaz.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi, Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya alo 153.

0: Rojên pirtûkan ên Ergeniyê di navbera heft û dehê Gulanê de deriyên xwe ji pirtûk hêzan reve dike. Li ser şopa peyvan, di nav çandê de hûn jî ji bo hevdîtineke tije û dewlemend vexwendîne. Rojên pirtûkan ên Ergeniyê heftê Gulanê dest pê dike heta dehê Gulanê didome. Cih li Parka Orman Ergenî. Şaredariya Ergeniyê.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Mahmut tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yelpi anaç tavuk kilogramı 79 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peyniri kilogramı 269 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyazlar 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Şare mayo erjiyaye, dese gulane roja yevşeme, saat edesine de Sümer Park'te bazda işi zvani dayike esto. Hem roja dayikan ver, hem de roşani zvani kurtki ver, mado vazda işik beseru ber bikere. Bere ma perupya, seba zvani vazbide. Zvani ma nişane esbiya işe mayo. Müdürya zvani ye şaradar ya amedya bajare kırdı.

0: emetim hebun hebun ameye navade.
1: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
2: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
3: Reklamları dinlediniz.
4: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Or a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
5: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Şeytan Marka Giyer 2. Geleneksel dergicilik dünyasının dijital dönüşümle sarsıldığı bir dönemde moda dünyasının ikonik figürü Miranda, efsanevi dergi Runway'in başındaki kariyerinin en kritik dönemine gelir. Gücünü ve etkisini korumaya çalışan Miranda, değişen sektör dinamikleri karşısında yeni bir strateji aramak zorundadır. Bu süreçte yolları, geçmişte yanında çalışan eski asistanı Andy Shass'la yeniden kesişir. Beklenmedik bu işbirliği ikisini yeniden aynı safta buluşturur. Ancak karşılarında güçlü bir rakip vardır. Artık sektörün zirvesine yükselmiş, hırslı ve son derece kararlı Emily Charlton. Profesyonel rekabetin kişisel hesaplaşmalarla iç içe geçtiği bu mücadelede moda dünyasının değişen kuralları, kurumsal entrikalar ve itibar savaşı her şeyi daha karmaşık hale getirir.
6: We need that. The Brunello Cucinelli pants. Love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set. But not the terracotta because you're so pale.
5: Dram ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini David Frankel yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt var. İyi seyirler.
7: Won't you take the train, dear? Be on time. Just wait, I'm coming.
8: I'm going to make something of this job.
9: You could write a book. The definitive Miranda Priestly expose.
10: May the bridges I burn light my way.
3: Cinevision. Radio Wang.

Merkezi Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi Xeberan neviyan vernişmade. Vezir Adaleti Akın Gürleke beştari programı televizyonu bi vake semedi prosesi kanun biya şaştiye ucumati demokratiki amedeye ke meclisere hetkari bi kere uva prosesnika gani bi bo kanuni. Dayı ki açtı dosya MDP binayışı Abdullah Öcalan'ı ki İmradi'de tepişteyo müracaatı vezareti adaleti bir kere. Babiye Rabia Nazvatan Şaban Vatani vake heti seleke şube cigerayışı suci faalini diyara do dosya keneyici anci vero ercinayış u vake do derhaqi ekeseke rapore ateki vraştı gara bir kere u do takip kerdoğe prosesi babo. Polisan eş serikeyi vende kari sosyalistike konseri çarçöveye şahya vısarıya otduyi de vrazya bide rastı heriş amebi ute urtay des vende kariye amey desven kerdiş. Çalakya vindibiyay bere vinayış faili bere muhakeme kerdişi amedi ket hevteye nefseyi. Endama ihadi berfinelçi diyar kert hata ke vindiyopeyin bere vinayış tekoşin oku davam kene uvengdake no hevte beşler biyayışı çalakya babo. Dina Rojani kitabani

0: Erxeniya Amedî bi sloganê Dinya bi çekuyan yena tehet vizirî destpêk kir. Fuaroke bi sloganê Dinya bi çekuyan yena tehet Brazyade hemserekî şaredariya Erxenî û şaredariya Amediya Girdî Nuştox û Weşanxane û Zafê Welatî Beştarbî. Rojanê kitabê Erxenî ke doçar rojan dewam bikero de Zêdeyirî Çewres Weşanxane Beştarbî û panel û sohbetî zî doberê organîze kerdiş. Nobeta çadiryake deva xarike gimgimiye muşi de hemveri proje jesi dest pe kerdibi, roja pancine de devam kena u velatı jike nobete geni, diyar kerdi cayi cüye şıxı, dohata peyni bepavye. Wezareti Karî Zarî Diyarkerd vîstu hevkesekê bi fermanî Sûriyê Interpolî û vîstu hevkesekê seviya netewîde yenî cigerayîş bi tamamî Çewres û Hesûcdarî, Hirsûyê ve înan Gürcistan, Hêt înan Almanya, Dî înan Yunanistan, Yevzî Amerîka, Hollanda, Karada, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan û Ürdînê re peyser erdi welat. SRK Şaradarya Afyon Karahisarya CHP Burcu Küksal iddiaye ke do beştare AK Parti bibo rast kert u eşkera kert kombiyayişe SRK Şaristani haber berdişi ke seşeme do beru kerdişte do beştare AK Parti bibo. Aşma adarede berardişi sanayi serede serayu noktayı u aşmerazi sera 0.8 kembi. Daireya Hizmeti Devaniye Şaredariya Amedya Bajari Girdi Projeye Xoye Semede Aver Berdişe Ramıtişe Gozan Uzede Kerdişe Berardişe Hereme Devam Keno Armancı Projeye Oyoyke Bıkase Des Hazar Darani Gozani Kovi Yecai Asi Ube Ramıtişi Be Metode Aşya Kaleme Bişuğune Kazayani Çermuk, Çinguş, Hene, Piran, Erheni, Lici, Pasur Ufarkinke Projeci De Devam Keno Hatanlıka Be Hazaran Dari Gozan Ameye Aşi Kerdiş Ahmet Tetre Kerayir Sarubi Şevatçı Deveca Hadise Kerayir Ahmet Umerdini Sarubi Razya'da Mergen Birindari Çinibi Yenu Cigera İşke Çıra Şevat Veciyayo Santrale Nükleri Mahamani Japonya'da Rıjna İşi Buhari Ahmet Esbit Kerdiş Selahiyet Daran İdea Kerkem Yani Buhari'de Maddeyi Radyoaktif Çiniyo U Tesirici Teberi Saru Çiniyo Endonezya'da tekayişi kuyde hiriko geri dünyaya xubedernayı udesko geran razi agahi nina grevtöj. Vezareti Petrolü Irak'ı tohmeteke sebebe kötüşe temsilkari Vezareti Ali Mariş Bahadli liste cezaya Amerika'yı de bir redkert u diyarkertke amedeyke ciper sayışı dadge eder haqe dava beru kerdiş. Dımayı tekayişi fabrikayı fişekani hua sengi eyaleti hunani çini ke çari gulanı de biraz ya da humara kesi ke dünyayı hubedinnayı rısa hirsu heyut. Goştari azizi mame peyni haberani hu bimane veşide.
1: Radyo Veng Radyo Veng

0: Reklamlar.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çi qas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bide hîzkirin jî bi nijdariyê tê derbas kirin. Ji bîr neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516. Anji Alo 153.
5: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın 0555-051-0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.

0: indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Tarihin, kültürün ve medeniyetin beşiği Ergani'de 2. Ergani Kitap Günleri 7-10 Mayıs tarihleri arasında kapılarını kitapseverlere açıyor. Kelimelerin izinde, kültürle iç içe, 100'den fazla yazar ve 60 yayın evinin katılacağı bu büyük buluşmaya davetlisiniz. Fuar yeri, Park Orman Ergani, Ergani Belediyesi.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: No Ving, Ving'e şimao.

0: No veng venge şuma.
1: Yine hasret var türkülerde. Yine hasret sonu gelmez. Bir alev var yüreklerde. Türkülerden mi bilinmez? Yan yüreğim yan, yürek bir damla ateşte kanmaz. Bedende kuş misali can, uçar Sivas ellerinde. Ozan yanar gönül, ozan yanar gönül.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
2: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.

0: برنامه اجواك وحقوق تسبيرك
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
2: www.bumbled.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bumbled.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera

0: Doja kitabani Erğenî mabene hevtu desi gulane de berixu kitab hezkerdoğanre akeno. Peyçi kuyan de miyani kültürü de semet pivina işiko devlemen mavende neşma. Roja kitabani Erğenî mabene hevtu desi gulane ca parkormane Erğenî şaredarya Erğenî.
1: Gelemeye heja Roja dehe mehe, saat li dehan, li sumer parke, beza zimane dayike heye. Hem jiber Roja dayikan, hem jiber cejna zimane kurdi, eme bezeki le darbıxın. Werin em tev be hevre, jibu zimane xo bebezin. Zimane me nişana hebuname ye. Müdüriyeta zaman, ya şaredari ya bajari mezin, a amedi.

0: Demetim hebun hebun ameye
1: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Bizce ayçiçek yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Omomatik beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 319 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Bername acıva kuku desperge.
5: Bu bir yeniden iletim.
4: Slav gödarin aziz. Evde radyoya vengeye. Veng radyoyu emden dedin. Nahun bernameya civa kukukine. Şbu bibizin deng u behsin nu. Futbol ne tene listik ekşin ot dakiye. Carnan ev bira bajarakiye. Carnan reye keşbu milleteki karibe hu ifade bike. U carnan ji qadeki giştiye ku nasnameyin bindest denge huel stadyuman diminin. نویسکار اوروگایی ادواردو گالیانو تو پرتوکا خویا به نام فوتبال د سیو و روژه ده فوتبال نه تنه وکی لیستکه کی لی به بختواری، خمگینی، خیزانی و گرنگی های پولیتیک نشان ده. د گیانا گالیانو ده فوتبال نه تنه قاده که مروف دو توپی بمشه. او قاده که مروف باجار بندست و یه جی بیرکری خوی نشان ده. Gelek minakin ve ekil çaraliye cihani hene. Barcelona, Serdama Franco'da bu yek sembolin naslamaya Katalanan akuhatte tepe serkirin. Hevo kavey mesküyen kulab, kutte vateyaş kulübeke zedettir ve çarçoveya diroki de vateyek bides xist. Şaliye din ve atletik Bilbao be felsefeya xoay peşxistin u listina futbolistan u gredana xoay naslame be baskere dumant. Numune ekdin MBB'jin Napoli'ye. Diego Maradona ne tene evki futbolist şu Napoli. Ev bu sembola başure İtalya, kuşeyla bakure İtalya ve çaveki ne başta adlitin. Şbo Napoli Maradona ne tene stirkek bu şampiyoniya dani u kazançtıkır. Ev reyek bu ku bajareki dahat kavurandın şunu ve rabu serpiye xoe. Behman avayi Ahmet Spor Türkiye'yi ne tene evki kulübeke futboliye. Lehman deme ve ki minakek dinavenda nıkaşen ser zaman nasname ve kebi cüdakari azadiya ramane u kanuna verzişi del berme radueste. Cezayin kulamet spori hatine berin qedeheyin ser maçin derve darzandinin aligran nakukiyin ser karanina zamane kurdi bu havaye ki zelal nişan dede ki kaçava futbol ve göreye kadeki قانونی و پولیتیک ایرول سر جواک حقوق امی بمینا که آمد سپور ایل سروان مجارا نقاش بکن جو کلوبی ویده تر آمد سپور تی چواتی کنگی کلوبی انورزی شید بین قاده کی آزادی رامانی و گلو قانون دناب ورزی شیده و کهوی میسوگرد که آن جان نا دبه آمورک نو کهوی رواد که ایرو امی وی مجار راست راست بکسه کش قاده وش نوا جواکا حقوقی تی امین کاش بکن. میوان امه پارزر حالدیس مزراکه سروک کوملیا حقوق ناسین آمد سپوریه. بله گودار نیجا بریم میوان خواه مدان آساندین ام خیرتادین بکن پرسو برسف فرمات همه کردی امه پرسو برسف ترکی بدومینن. Öncelikle misafirimize hoş geldiniz diyoruz.
6: Hoş bulduk. Tüm dinleyicilerimize de selamlar. Ben avukat Soran Aldi Mızrak, Ahmet Sporlu Hukukçular Derneği Başkanıyım. Bu süreçte tabii zorlu bir süreç geçiriyoruz aynı zamanda. Bir taraftan şampiyonluğun getirmiş olduğu bir heyecan ve mutluluk var. Diğer taraftan da bu son dönemde sosyal medya üzerinden yapılan saldırılar var. Onlarla son bir haftadır ciddi şekilde uğraşıyoruz. Öncelikle buradan bütün Amespor taraftarlarının şampiyonluğunu tekrardan kutluyorum ben.
4: Teşekkür ettik ve katılımınız için de tekrar teşekkür ediyoruz. Dernekten söz açmışken derneğin rolüyle başlamak istiyoruz. Amespor'lu Hukukçular Derneği hangi ihtiyaçtan doğdu? Taraftarlar, kulüp ve sporcular bakımından ne türlü hukuki destek ve izleme çalışmaları yürütüyorsunuz?
6: Öncelikle şunu söyleyeyim, kulüp Amespor ismini aldığı günden bugüne dek zaten şiddetli bir şekilde ırkçı ve milliyetçi saldırılar altında. Gerek kulübün kurumsal kimliği, gerekse taraftarlar ve Amespor kimliğini taşıyan tüm insanlar bu saldırılardan bir şekilde nasibini alıyor ve bu saldırılara karşı hukuki anlamda tepki göstermek gerekiyordu. Biz de bir grup Amespor sevdalısı avukat olarak bu oluşumu meydana getirdik. Geçen sene Şubat ayı itibariyle kuruluşumuzu tamamladık. Ve hızlı bir şekilde de faaliyetlerimize başladık. Derneğimiz özellikle taraftarlarımıza yönelik olan gerek sosyal medya üzerinden gerekse maç sonları, tribün çıkışları, İşte kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanımları olsun, benzeri hukuka aykırı fiilleri hukuk düzleminde mücadelesini vermek amacıyla kurulmuş oldu. İhtiyaç böyle bir durumdan hasıl oldu ki dernek üyesi avukat arkadaşlarımız da çoğu zaman bu hukuksuzlukların muhatabı oldular.
4: Teşekkür ettik. Bir konuya genel çerçevesini çizme açısından Amespor neden Türkiye'de yalnızca bir sportif kulüp olarak değil de aynı zamanda kimlik, hukuk ve siyaset tartışmalarının merkezinde yer alıyor?
6: Ya şöyle bir gerçeklik var Türkiye'de. Kürtler kendi kimlik taleplerini ortaya ne zaman koyarlarsa toplum ve devlet aygıtı bir şekilde bu taleplere reaksiyon gösteriyor. Bu reaksiyonlar tabii artık ırkçı ve faşizan bir tutum almak noktasına da geldi. Amespor'un ortaya çıkışı Kürtlerin kendi kimliği, rengi ve diliyle futbol mecrasında da temsil edilme ihtiyacıydı. 2014 yılında bu amaçla zaten Amespor isim değişikliği kararı aldı. 2015 yılında da benim de içinde olduğum yönetim döneminde isim değişikliği federasyon ve o dönem Amespor dernek statüsünde olduğu için dernekler kanun çerçevesinde isim değişikliği tüzüğüne gidildi ve isim değişikliği gerçekleşti. 2015'ten bugüne kadar geçen 11 yıllık süre içerisinde de bu saldırılar sistematik bir şekilde yaratıldı. Gerek ülkedeki gerek Orta Doğu'daki siyasal ve sosyal gelişmeler bu kimliği daha fazla sahiplenme noktasına getirdi Kürt halkı nezdinde. Kulübün Amespor olması sadece bir isim değişikliği olarak algılanmıyor. Toplum da bunu böyle algılamadı. İnsanlar artık kendi kimlikleriyle ve kendi duygularını yansıtacak bir sportif çaba içerisinde olmasını istedikleri için bu sahiplenmeyi yaratıyor ve bu sahiplenme karşılığında da bir hazımsızlık doğuruyor. Irkçı, faşist bir hazımsızlık doğuruyor. Saldırıların temelinde kimliğe sahip çıkma var. Kimliğe sahip çıkma olduğu noktada da Amespor'un artık sadece bir futbol takımından ziyade veya bir spor kulübünden ziyade bir kimlik taşıyıcısı pozisyonu ortaya çıktı. Yani o yüzden sadece bir futbol takımından ya da bir spor kulübünden fazlasıdır. Yani bir Barcelona, senin de girişte dile getirdiğin gibi bir Atletico Bilbao nasıl işte Katalonya'nın ya da Bask bölgesinin sıradan bir spor kulübü değilse, orada bir kimlik taşıyıcılığı yapıyorsa, Amespor'da Kürtler için aynı anlama geliyor.
4: Teşekkür ettim. Bu yargılamalar usuna geçmeden önce bu kimlik noktasını biraz artık kendi üzerimizde de bir derinlemesine yönelik hani bir soru sormak istiyoruz. Yani Barcelona'nın Katalan kimliğiyle Atletico'nun Bilbao Bas kimliğiyle kurduğu bağı bahsettik. Ahmet Spor'un Kürt kimliğiyle ilişkisini de özet geçtiniz. Bunu nasıl okumak gerekir? Buna yönelik benzerlik, farklılıklar nelerdir ve gelecek için ne düşünebilir, ne önerebilirsiniz bu hususta? En azından toplumun bu konuya biraz daha statik ve aşina olması için.
6: Yani herkesin, bütün dünyanın artık bildiği üzere Kürtler dünyanın en büyük statüsüz halkı. Ve bu statüsüzlük karşısında Kürtler kendi kurumlarını oluşturmak istiyorlar. Hayatın veya toplumun her alanında. Yani bu spor olabilir, sanat olabilir, farklı alanlarda Kürtler artık kendi kimliğiyle temsil edilip kendi kimliğiyle var olmak istiyorlar. Yani Ahmet Spor zaten böyle bir ihtiyaçtan ortaya çıkan bir oluşum. Bu noktada Barcelona ile ve Bilbao ile tabii ki özdeşleşiyor. Ama bunun dışında daha ciddi bir görevi de var kulübün, Ahmet Spor'un. Barcelona ve Bask belli zaten siyasal yapılanmaların olduğu alanlar içerisinde, ki İspanya'da kendi içlerinde siyasal organizmaları var, özerk bölgelerdir. Bunlar anayasada tanınıyor, dil, kültür hakları keza öyle. Burada Ahmet Spor bu statüsüzlüğe rağmen bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Yani statta artık Kürtçe şarkılar çalıyor, Kürtçe taraftarlara sloganlar atıyor. Bu Ahmet Spor'un bu ihtiyacı yerine getirmenin dışında, demin de bahsettiğim gibi, bu kimlik taşıyıcılığını yapıyor. Böyle bir özdeşlik var öncelikle.
4: Teşekkür ettik. Şimdi normal spor kulüplerini belli bir kanuna, standarta bağlı. Bu tartışmaları da içine katarak, yani Ahmet Spor'a yönelik disiplin cezaları, saha kapatma, para cezası, benzeri yaptırımlar gerçekten salt spor hukuku kapsamında mı değerlendirilmeli? Yoksa buradaki kimlik temelli farklı bir muamele tartışması var mı? Size bir dönem yöneticilik de yaptınız. Doğrudan bu mağduriyetleri de yaşadınız. Hem de şu anda Ahmet Spor Hukukçular Derneği'nde bu tür yargılamalara da yönelik de faaliyetleri içerisindesiniz. Yani bu kapsamdaki sahada görülen bu ayrımcılığı bize özetleyebilir misiniz?
6: Yani şöyle söyleyeyim, spor hukuku gelişimi itibariyle son 50-60 yılın, bütün dünyada böyle 60 yıl içerisinde süreç içerisinde gelişen bir dal. Bütün dünya için futbolun veya diğer spor dallarının hukuki temele oturtma ihtiyacından ortaya çıkan bir durum. Şimdi Türkiye özelinde de Avrupa'dan alınan mevzuatlar çerçevesinde bir takım düzenlemeler, mevzuat düzenlemeleri yapılmış ama bu sadece saha içerisini ve işleyişiyle alakalı bir mevzuat çalışması olarak ortaya konmuş. Şöyle, yöneticilik yaptığımız dönemde de ciddi cezalar vardı. Bu cezaların bir kaçını hatta Ahim'e de götürmüştük. İşte meşhur Deniz Naki Türkiye davası vardı. Deniz Naki'nin sosyal medyada paylaştığı bir takım ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilecek sözleri ceza konusu edildi. Ki başta beraat almasına rağmen daha sonra ceza verilerek dosya kapatıldı. Aynı şekilde federasyon da bu ifadeleri siyasal sahiplerle söylenmiş ifadeler gibi ele alıp doğrudan ceza verme yoluna gitti. Bunlar tabii bu kararları biz AHİM'e götürdük. AHİM'de hak ihlali kararı verildi ve AHİM hak ihlalleri kararı ile beraber federasyonun yapısına ilişkin de bir takım önerilerde bulunduk söz konusu kararında. Burada işte tahkim, federasyonun tahkim ve disiplin kurullarının bağımsız ve tarafsız olmadığı gerekçesiyle. Çünkü TFF yönetim kurulunun belirlediği tahkim ve disiplin kurulları oluşuyordu. Bunun tarafsız ve bağımsız bir yargı merci olmadığını gerekçe göstererek bir hak ihlal kararı vermişti ve bu karar üzerine de Türkiye Futbol Federasyonu düzenlemeler yapmak zorunda kaldı. Şimdi süreç içerisinde yol alan bir spor hukuku ve spor mevzuatı var. Bununla beraber tahkim ve disiplin kurulları içerisindeki, özellikle futbol alanında tahkim ve disiplin kurulları içerisindeki kişilerin yaklaşımı tabii ki bu cezaların oluşmasında belirleyici oluyor. Herhangi bir şekilde çok sert ve katı ideolojik görüş dahi sayılmayacak ifadeler bir anda ideolojik propaganda kabul edilip ceza konusu olabiliyor. Mesela yakın zamanda işte Rojava'daki IŞİD'lilerin bir Kürt kadının saçını kesmesi üzerine saç örgüsü eylemi akabinde tribünlerde veya kulübün hesaplarında yapılan paylaşımlar ideolojik propaganda olarak ele alındı. Şimdi bir saç örgüsünü dahi ideolojik propaganda gibi algılayan bir federasyon mantığı var. Ve otomatikmen cezalar geliyor. İşte yine Amespor futbolcusu Çekdar Orhan da bir gol sevinci sonrası aynı şekilde ceza aldı. Şimdi burada ideolojik propagandanın sınırlarını federasyonun açık ve net bir şekilde ortaya koyması lazım. İdeolojik propaganda ne zaman başlayıp nerede bitiyor diye bir sınırlar belirlenmesi lazım. Ama bu olmadığı için, tamamen esnek bir halde olduğu için ve bu da Amespor özelinde geliştiği için Amespor cezalarla muhatap oluyor.
4: Teşekkür ettik. Beli gözar enerji radyoya konu ve kırın mevane kabilin danası mevane mezer o ki komele hukuk nasin Ahmet Spor'e soran haldiğimiz rake mecara Ahmet Spor'e un aslame dağıxın emi persekhe bedominin. Bir de dil alanında bazı basına yansıyan konular oldu, onu da biraz açmak gerekir. Ahmet Spor'un Kürtçe ifadeler nedeniyle tartışmaya konu edilmesi ya da cezai süreçlerle karşılaşması, dil hakkı ifade özgürlüğü bakımından nasıl değerlendirilmeli, spor alanında Kürtçe'ye yönelik bu yaklaşım hukuken savunulabilir mi? Bir de şu durumu da merak ediyoruz. Yani uluslararası spor hukuku mevzuatında durum nedir? Benzer örnekleri var mı?
6: Yani öncelikle şunu net bir şekilde ifade etmek lazım. Hiçbir dil ceza yargılamalarının konusu dahi olamaz, olmamalıdır. Hani şu ana kadar da Kürtçe ifadelerden kaynaklı bir ceza durumu Federasyon, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gelişmedi. Ancak bu durum özellikle son dönemde bir linç kampanyasının bahanesi oluşmaya başladı. Özellikle ultrafaşist bir partinin ve ona müzahir şahısların sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar Kürtçe'yi kriminalize etme noktasına getirdi. Ki bu tamamen hani hukukla bağdaşmayan bir durum. Son dönemde taraftarların da tribündeki ifadelerinin bir kısmı yeri geldi suça konu edilmek istendi. Mesela Amespor'un bir sponsorunun logosunun içerisindeki Coma me bona ve ifadesi federasyon tarafından başta onay veriliyor. Onun prosedürü de şöyledir. Forma setleri diyoruz. Forma grupları sezon başında federasyona bildirilir. Oradaki reklamla federasyona bildirilir. Federasyon onay verir ve ona göre sahaya çıkılır. Şimdi ortada böyle bir onay var. Daha sonra bu sponsorla ve sponsorun logosunun bulunduğu formalarla sahaya çıkılıyor. Akabinde orada bir işgüzar faşist federasyon temsilcisi herhalde bunu raporlaştırıyor. Raporlaştırmasının akabinde de bu federasyon tarafından statü ihlali gerekçesiyle ceza verilmek isteniyor. Disiplin kurulu tarafından ceza veriliyor. Kulüp avukatları vasıtasıyla buna itiraz ediyor. Bir de toplumda da ciddi bir tepki de oluştu tabii ki. Yani Kürtçenin bir suçlama konusu olması toplumda ciddi bir infial de oluşturdu. Bunun üzerine tahkim kurulu o söz konusu cezayı iptal ediyor. Ama burada okumamız gereken nokta şu. Hala dahi Kürtçe kriminalize edilmeye çalışıyor. Yani federasyon nezdinde, federasyonun belli birimleri nezdinde kriminalize edilmeye çalışıyor. Bu da aslında oradaki yani disiplin ve tahkim kurulları bir mahkeme nezdindedir. futbola ilişkin uyuşmazlıkların çözüldüğü yerlerdir. Şimdi mahkeme nezdinde olan yerlerdeki hukukçuların bu tarz yaklaşımları tarafsız ve hukukçu kimliğiyle bağdaşmayan yaklaşımlar olduğu açık ki dünyada da böyle bir örnek yok zaten. Yani benzer paylaşımlar, kendi renkleriyle yapılan paylaşımlar dünyanın bütün futbol oynanan ülkelerinde var. Yani Latin Amerika'sından tutun İngiltere'sine, işte Almanya'sına, İspanya'sına ki Barcelona'nın sloganı bile Katalancadır. Mescoya una club diye bir kulüpten daha fazlası. Bu İspanyolca da Katalancadır. Burada bir sorun yaşanmazken Diyarbakır'ın her yerinde neredeyse şubeleri olan, reklamı olan ve Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiş bir logodaki Kürtçe ifadelerin suçlama konusu yapılmaya çalışılması halen dahi Kürtlere karşı bir ırkçı yaklaşımın federasyon nezdinde olduğunu bize gösteriyor zaten.
4: Teşekkür ettik. Yani biraz taraftar konusuna da gelmek istiyoruz. Taraftar ve taraftarın kriminalize edilmesi, keyfi gözaltı ve soruşturmalara maruz bırakılması konusuna da açmak istiyoruz. Yani çünkü Ahmet Spor'un bu kadar gündem olmasının temel sebebi de dünyanın her yerindeki arkasındaki taraftar desteğidir. Ahmet Spor taraftarlarına yönelik soruşturmalar ve yasaklar bakımından taraftarların davranışı ve politik ifade arasındaki sınır nerede çizilmesi, yargılanma sınırları bakımından tribünde atılan bir slogan ya da taşınan bir pankart ne zaman suç, ne zaman ifade özgürlüğüdür? Yani bu teknik soruyu sorduktan sonrasında şunu açmak istiyoruz. Yani çoğu durumda aslında suç unsuru da olmadığını görüyoruz. Sadece Ahmet Spor taraftarlarına yönelik aşırı bir hassasiyet olduğunu da görüyoruz. Yani Tekim İstiklal Marşı'nda da görüleceği gibi yani oynanan tüm maçlarda İstiklal Marşı okunurken taraftarlara bu kadar kamera dikilip kim ayağa kalkıyor kim kalkmıyor gözetlendiğini ben zannetmiyorum. Yani bu çerçevede bir değerlendirmenizi almak istiyoruz.
6: Yani zaten 62-22 sayılı sporda şiddetin önlenmesi ve düzenlenmesi hakkında kanun var ortada. Bu kanun açıkça spor alanlarında şiddete engel olmak, sporun birleştirici ve barış ruhuna katkı sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir yasa. Şimdi bu yasa çerçevesindeki tabii ki bir takım fiiller cezalandırması gereken fiiller olabilir. Örneğin sahaya meşale atmak. Madde atmak. Bu zaten dünyanın her yerinde genel geçer bir kuraldır. Ama ifade özgürlüğü bağlamında yapılan söylemlerin bu yasa kapsamında değerlendirilerek yeri geliyor soruşturma konusu edildiğini görebiliyoruz. Mesela herhangi bir Kürtçe ifadenin bu kapsamda değerlendirdiğini görüyoruz. Ya da stat içerisinde mesela bu dönemde çok karşılaşmadık ama Ahmet Spor'un 2016-17 sezonunda statta çaldığımız mesela bir Kürtçe şarkı soruşturma konusu edildi. Hatta polisler yeri geldi işte stat mikserini kapatarak şarkının çalınmasını engelleme noktasına kadar getirdiler işi. Şimdi bu bağlamda kulüp taraftarlarına da aynı şekilde kriminalizasyon politikası uygulanıyor. Yani Ahmet Spor hatta bugün bile taraftarlarımızdan gelen biz bütün ihbarları yani sosyal mecra üzerinde halkı kim ve düşmanlığa tahrik edici paylaşımlar bize gelir. Biz onların hepsini detaylı bir şekilde incelemesini yaparız. Bugün bile gelen bir paylaşımda, ırkçı bir paylaşımda sahada, mecliste, sokakta terörist teröristtir diye bir paylaşım var. Şimdi kastedilen nereden biri Ahmet Spor'dur, diğeri bir legal siyasi partidir, DEM partidir. Bir diğeri de zaten Kürt halkının kendisidir. Şimdi bu kadar ırkçı ve faşizan bir ortamda sadece dil üzerinden kendini ifade eden bir topluma kriminalizasyon yapılması ve bunun sistematik bir faaliyet olduğunu bize gösteriyor. Yani bunun kesinlikle hukukla bağdaşır hiçbir tarafı yok. Bu çerçevede de taraftarlar aynı şekilde kriminalize edilmeye çalışıyor. Yani o söylemler, benzer söylemler taraftarı, terörist, söylemleri terör örgütü ifadeleri, kulübü terör örgütünün bir uzantısı vesaire böyle o tarz söylemler geliştiriliyor. Bu kriminalizasyon politikasına hizmet etmekten başka bir şey yaramıyor. Bu noktada öncelikle siyasal iktidarın bir reaksiyon göstermesi lazım. Yani biz bütün fikir ve düşüncelerin özgürce ifade edilmesinden yanayız. Ama fikir ve düşünce hürriyetini aşan, artık bir toplumu, bir grubu kriminalize eden açıklamalara karşı adli makamların daha somut adımlar atması gerekiyor. Yani bugün bile biz şampiyonluk kutlamalarından bugüne neredeyse bir hafta geçti. Biz dernek olarak bir haftadır bize sosyal medya üzerinden gelen ihbarları, kendi sosyal medya taramalarımızla tespit ettiğimiz paylaşımları şikayet etmekle geçiriyoruz. Ve bu paylaşımlara yaptığımız suç duyurularının çoğu ne yazık ki Cumhuriyet Savcılıkları tarafından takipsiz bırakılıyor. Ve bu durumda benzer paylaşımı yapan, halkı kimi düşmanlığa tahrik eden kişileri azgınlığa sürüklüyor. Çünkü bunun meşru olduğunu düşünüyor insanlar. Ama değil. Yani dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir hukuk düzlemi içerisinde bir toplumu komple kriminalize eden ifadelerin fikir ve düşünce hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Ama işte halen buna ilişkin adli merciler noktasında da bir defans var ve bunun olduğunu da görüyoruz.
4: Teşekkür ettik. Yani Amespor taraftarlarıyla ilgili bir diğer sorumuz. Çokça sıkça gündemde olan deplasman yasakları ve bu çerçevede seyahat özgürlüğü. Yani diğer takımlar yönünden Türkiye'de genel itibariyle böyle bir durum var mı? Yani aslında biraz orayı da deşmek istiyoruz. Yani Amespor taraftarlarına yönelik deplasman yasakları, seyirci kısıtlamaları çok tartışmalı bir günde. Bu kararlar güvenlik tedbiri olarak mı salt okumalıyız? Yoksa ölçüsüz ve ayrımcı uygulamalar olarak mı değerlendirilmeli?
6: Ya şöyle, yani dünyada benzer örnekler de var. Bir iki tane maçlarda, belli maçlarda ya da kritik ya da daha önce husumetlerin geliştiği durumlarda bu tarz önlemler alınabilir. Ama dünya tarihinde hiçbir takım yoktur ki Ahmet Spor gibi 100 küsür hafta deplasman yasağına maruz kalsın. Bunun neredeyse 60-70 haftası aralıksız bir şekilde oldu. Parça parça diğer deplasman yasaklarını da yan yana koyarsak 100 haftanın belki daha fazlası deplasman yasağıyla geçti bu taraftarın. Şimdi burada demin bahsettiğimiz o düşmanlaştırma, farklılaştırma mantığı devreye giriyor. Yani bu takımın her ilde, her ilçede, her takımla problemi mi vardı? Mesela yakın zamanda Hatay maçı vardı sezon içerisinde. Orada da işte İskenderun kaymakamlığı ilçe spor komisyonu tarafından, ilçe güvenlik komisyonu tarafından bir deplasman yasa kararı verilmeye çalışıldı. Araya siyasilerin girmesiyle, işte toplumsal tepkilerle bu karar valilik tarafından geri alındı ve bugüne kadar da Ahmet Spor'la Hatay arasında da en ufak bir sıkıntı olmamış. Aksine taraftar grupları her zaman birbirleriyle iyi geçmiş. Ki ortada sanki böyle bir Hatay'la Diyarbakır arasında bir düşmanlık varmış gibi ortaya lanse ediliyor. Bu diğer şehirler için de böyle. Bunu kim yaratıyor? Ya da bunu yaratan siyasal politik ortam, özellikle kamu görevlilerinin bu çabalarını nasıl okumak lazım? Bu işte bahsettiğimiz o kriminalizasyon politikasının yansımaları. Yani problemi olmayan iki şehir, problemi olmayan iki taraftar grubu, ki maç içerisinde iki kulüp başkanı taraftarlarına çiçek verdiler, atkılar dağıtıldı, karşılıklı atkı verilmeler vesaire oldu ve hiçbir problem olmadan maç başladı ve bitti ve insanlar da hiçbir problem olmadan dağıldılar. Ama bunu yaratarak mesela o kararı alan idari mülki amir neyi amaçladı? Veya bu kararı alan idari mülki amir herhangi bir hesap verecek mi? Örneğin İçişleri Bakanlığı'na, idari amirlerine. Bunların aslında ortadan kaldırılması lazım. Ortada bir problem yokken bir problem varmış gibi lanse etmek de yine aynı şekilde Ahmet Spor'u ve Ahmet Spor taraftarlarını düşmanlaştırmaya hizmet etmektedir.
4: Teşekkür ettik. Yani Ahmet Spor üzerinde ırkçılık ve nefret söylemi özellikle şampiyonluk kutlamalarından sonra özellikle sosyal medya alanında da çok yine gündemde. Yani biz o konuyu aslında biraz açtık Deniz Naki ve diğerleri üzerinden. Şimdi biz de televizyon başında çoğunda izlerken çocuğumuzla bile izlerken hani yani şu an ağza alınmayacak küfürler televizyondan bile görüyoruz. Ve bu maçların hepsi taraftarların hepsi kayda alınıyor. Ahmet Spor'un bazı deplasmanlarda karşılaştığı bu ırkçı ve ayrımcı tezahüratlar karşısında hukuki mekanizmalar sizce yeterince eşit bir şekilde işletiliyor mu? Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu kulüpler ve savcılıklar ve mülki idare amirlerinin etkin bir şekilde bir faaliyet yapması için sorumlulukları nelerdir?
6: Yani en basitinden şöyle söyleyeyim. İşte sezon içerisinde Sayın Leyla Zana'ya da ciddi şekilde hakaretler edildi. Leyla Zana üzerinden Kürt toplumuna, Kürt halkına bir saldırı amaçlandı. Bütün tabii bu çabaların özellikle tribünde geliştirilmeye çalışan bu çabaların arka planında işte bu Zafer Partisi denen oluşum ve onun sosyal medya uzantıları zaten yatıyor. Şimdi burada adli merciler yani gerek TFF nezdinde gerek adliyeler nezdinde savcılıklar nezdinde adli merciler gerekli soruşturma ve kovuşturmaları sağlıklı bir şekilde yürütmüş olsalar zaten bu kadar cüretle bu işler yapılamaz. Yani ortada bir toplum mühendisliği yapılmaya çalışılıyor. Söz konusu siyasi parti tarafından özellikle sosyal medya üzerinden. Bu çaba açıkça yani ırkçı ve ayrıştırıcı faaliyetlerin odağı haline gelmiş bir yapının bu faaliyetlerini adli merciler nezdinde artık tahkikata konu edilmesi gerekiyor. Ama ne yazık ki yani bir yıldan fazla süredir dernek olarak bu çalışmalar içerisindeyiz. Bu şikayetleri geliştiriyoruz. Bütün maçları da sosyal mecraları da takip ediyoruz. Ama ne yazık ki hala istediğimiz noktaya erişemedik. Yani bunların gelişmesi halinde ancak o kitle bazında da bu suçun yani bu fiilin bir suç olduğu algısının oluşturulması bu yaptıklarının bu hakaretlerin ve bu suçun da bir sonucunun bir cezasının olduğunun bilinmesi lazım. Ama ne yazık ki adli merciler bu konuda gerçekten eksik kalmakta. Bazen kastlı bazen özensizlikle takipsizlik kararları işte soruşturma veya kovuşturmaya uğratılmaması bu şahısların bunları geliştiriyor. Bunun ortadan kaldırılması da yine dediğim gibi siyasi erkin ciddi bir şekilde refleks almasıyla olur. Yani düşünün Ahmet Spor şampiyon oluyor. Ülkenin cumhurbaşkanı, siyasi parti liderleri, meclisteki en büyük 2-3 siyasi parti lideri, farklı siyasi kişilikler tebrik mesajları gönderiyor. İşte büyük kulüpler tebrik mesajları gönderiyor. Ancak bazı kitleler, bazı kulüpler tebrik mesajlarını geri çekme noktasına geliyorlar. Buradaki durum da şu artık yani bu ırkçı, faşizan, azgın dalga öyle bir noktaya getiriyor ki toplumu. Kulüplerin bile tebrik mesajlarını geri çekme noktasına getiriyor. Yani bir suç işleniyor ama bu suç normalleştiriliyor. Ve buna karşı ne yazık ki reysen soruşturma yapması gereken savcılıklar herhangi bir reaksiyon göstermiyor. Bu da doğalında bu ırkçılık ve faşizan söylemlerin devam etmesine sebep oluyor.
4: Teşekkür ettik değerli değerlendirmeleriniz için. Beli gözleri neşe radyoyu koynu fekrine mevane fabizin danasin nevane me seroki komeleye hukuk nasin amel spori sonra parizler soran aldığımız rakıya mücarame amel spor unaslame didome biraz süremiz de kısıtlı bir son sorumuz da olacak. Yavaş yavaş programın da sonuna geliyoruz. Sonra genel bir çerçevede değerlendirme isteyeceğiz sizden. Ahmet Spor örneği Türkiye'de futboldan gerçekten eşit koşullarda oynanıp oynanmadığına dair bize ne söylüyor? Bir de spor alanında bu önerileriniz ve izahlarınızdan sonra spor alanında adalet için sizce görebildiğiniz en acil hukuki ve kurumsal adımlar neler olmalı?
6: Yani tabii ki Ahmet Spor mücadele ettiği alanlarda bu gerek hakemler nezdinde olsun gerek gittiği deplasmanlardaki kitleler nezdinde olsun ciddi şekilde mağduriyetlerle karşılaşıyor. İşte ırkçı düşünceleri olabilen bir hakem aleyhe kararlar verebiliyor veya deplasmanlarda taraftarlarına saldırılabiliyor, futbolcularına saldırılabiliyor, yöneticilerine saldırılabiliyor. Bunların önüne geçmenin en net yolu mevcut mevzuatlardaki düzenlemelerde sertliğe gitmek. Yani öncelikle şunu bir netleştirmesi lazım. Gerek federasyonun gerek de 62-22 kapsamında yapılacak değerlendirmelerde savcılıkların. Irkçı, faşist mantıkla yapılan saldırılar veya söylemlerin en sert şekilde cezalandırılması lazım. Mevzuatta bunun yeri var mı? Var. Ama ne yazık ki bu durum sanki takdir yetkisiymiş gibi değerlendiriliyor. Burada mevzuatta çok açık ve net bir şekilde bir ayrıma gidilmesi lazım. Herhangi bir toplumu ayrıştırıcı, dışlayıcı söylemler kesinlikle cezanın konusu olması lazım. Gerek federasyon disiplin kurullarında ve federasyon disiplin talimatnamesinde gerekse savcılıkların 62-22 kapsamında uygulayacağı soruşturmalarda bunun sert bir şekilde uygulamaları lazım. Aksi takdirde bu daha da artarak devam eder ve bunu toplumsal kutuplaştırmanın bir fırsatı olarak görebilir bu kitleler. Bunu sert bir şekilde uygulaması lazım. Yani mevzuat noktasında aslında eksiklik yok ama uygulayıcıların mevzuatı uygulaması noktasında ciddi eksiklikler var.
4: Teşekkür ettik. Programımızın sonuna da geldik. Yani yayına katıldığınız için hem size hem Ahmet Spor Hukukçular Derneği'ne bu süreçte emekleri için teşekkür ediyoruz. Son söz olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
6: Bizler Ahmet Sporlu Hukukçular Derneği olarak bu fırsatı tanıdığı için Venk Radyo Evesi teşekkür ederiz. Yani ne yazık ki bu ırkçı ve faşist dalga devam edecek. Bu süreçte bütün taraftarlarımıza tek çağrımız şu olabilir. Bu tip durumlarda serin kanlı olunmalı. Hukuki yolları her ne olursa olsun zorlamak için ellerinden geleni çabayı sarf etmelerini istiyoruz. Ve bu noktada da derneğimize ulaşıp hak ihlallerine ilişkin bildirimleri yapmalarını kendilerinden rica ediyoruz.
4: Çok teşekkür ediyoruz. Böyle gözleri necam hatın davya bernamaya koy. İrome perspektifi Ahmet Sporel ser futbol kanun unasname nakaşkır futbol carnan şbo şopendina topeki betire carna ev parastına navi bajara ki carna ev dengvedana zaman eki kadehekir yel stadyuma u carnan ji ev dahwaza hemwalati buna ve kevekul qada keskti anin dve gotina Eduardo Galano medes pekribu em dahwazin buyib kadinin ve gotina Eduardo Galeano ya futbolu de listik her gav duruye ve hene. Droje de utsiye de. Tişte ki droje de armanç, kef, estetik u coşa kolektife. Tişte ki utsiye de ji pişesazi, cüdakari, politika, kadehe u destverdana hezi de listik ede. Şiboku emam et spor efem bikin dve em her duruye futbolu bihevra binerin. Hatta bernameye kedem disa ev bebinin bir kasiyi emdivenden başı.

ışıklar sönsün. Hele bir kapansın kapılar. Sular durulsun. Bıçak atacağım dağın ikine. Kısa devre yapsın kalbim.

olsun. Dağılsın dişlerimde gülüşler. Kayıp bittiklerim bir dönsün. Sen beni o zaman gör. Yalnızlık ne demek? Kül olsun uykular. Kuşlar silinsin gözlerimden. Sen beni o zaman gör. Saçlarımda kırılsın kar.

0: Ve hefte meyvanye bernameya hünernameyi Seruke Komeleya Çant Hüner UVJ'yi yajinan Saliha Ayatay'ı. Bernameya hünernameyi sibe piştî nîvro saat yekande li ser weşana zindî ve buwerebe.
1: Reklamlar.
2: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: Le bajare diroki le amede, un jibor revitiye kharin etene ve khandin. Canu jiger ocak başı le benda veye. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her uha mades bi çekin al lahmacun ki de o künefe jikir. Ci suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanin, jibo amede.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: emetim hebun hebun ameye navade
1: Sıfreye de çend çandı karın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet gu, hune bi malbata khore, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, Telefon 0553-968-21-20 Restorana Zeytuni Serpey Hatiyeke
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
5: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Bamit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yelpi anaç tavuk kilogramı 79 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peyniri kilogramı 269 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyazlar 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda. Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
7: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153
8: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
9: Şare Mayo Erciyaye, Dese Gulane Roja Yevşeme, Saat Edesine'de, Sümer Park'te, bazdayışı zuvani dayike esto. Hem roja dayıkan ver, hem tiroşani zuvani kurtki ver, mado bazdayışık beseru ver bir kere. Bere ma peropya, seba zuvani vazbide. Zuvani ma nişane esbiyayışı mayo. Müdürya zuvani yeşaradar ya amedya bajare kırdı.

0: Canı ciğer ocakbaşı. Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canı ciğer ocakbaşında yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canı ciğer ocakbaşında lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canı ciğer ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
1: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
2: Reklamları dinlediniz.
3: No, Venge Shmoo.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. JITEM davasında dosyanın 30 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle düşürülmesine karar veren Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkan Vekili ile üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Dosyada mağdur ailelerin avukatı Erdal Kuzu, karar veren Yargıtay yetkilileri hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'na suç duyurusunda bulundu. Barış Anneleri, Anneler Günü kapsamında yürüttükleri siyasi parti ziyaretleri çerçevesinde CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Başkanlığındaki heyetle yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede Barış Anneleri, barış, toplumsal diyalog ve sürece dair beklentilerini ve taleplerini heyetle paylaştı. Barış Anneleri, görüşme sırasında CHP heyetine beyaz tülbent hediye etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir dedi. Dünyada Hundius gemisindeki salgınla gündeme gelen hantavirüs tehlikesine karşı Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, Türkiye genelinde herhangi bir bulguya rastlanmadığını vurgulayarak yurttaşları uyardı. İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki özel bir yaşlı bakım merkezinde yaşlılara şiddet uygulandığına ilişkin görüntüler kamuoyunda tepkiye neden oldu. Olayla ilgili kurum müdürü dahil 4 kişi gözaltına alındı. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası üyesi bir kadın öğretmene mobbing, psikolojik şiddet ve tacizde bulunan İzmir Karşıyaka Şehit Ahmet Ortaokulu'ndaki müdür yardımcısı Nevzat Kahraman hakkındaki davanın duruşması Karşıyaka 3. Asya Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Öğretmene mobbing, psikolojik şiddet ve tacizde bulunan okul müdür yardımcısı Nevzat Kahraman'a 4 yıl hapis cezası verildi. CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Bürcü Köksal'ın AKP'ye geçmesi beklenirken, CHP İl Başkanlığı'nda yapılan olağanüstü toplantıda Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı. Ahmet Spor'un Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle pazar günü düzenlenecek kutlama programının detayları netleşti. Kutlamada Agrejian, Bajar, Besel Şahin ve Simyager sahne alacak. Diyarbakır'da Ahmet Spor'un Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle yapılan kutlamalarda yaralanmaya neden olan olumsuzluklarla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Diyarbakır'da çocuk kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımların ele alındığı 4. pediatrik kardiyak yoğun bakım çalıştayı başladı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştay, 2 gün boyunca çocuk kalp damar cerrahisi, çocuk kardiyolojisi, yeni doğan ve anestezi uzmanlarının katılımıyla uygulamalı olarak devam edecek. Van'da küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar bahar aylarının gelmesiyle birlikte sürülerine emanet edecek çoban arayışına giriyor. Bu ihtiyaç ise kente kurulan ve adeta açık hava işçi pazarını andıran çoban pazarında karşılanıyor.

planlanıyor. Sürü sahipleriyle çoban adayları burada bir araya geliyor. Uzun pazarlıkların ardından anlaşma sağlanırsa sezon başlıyor. Çoban maaşları ise 120 bin liraya kadar çıkıyor. Mardin Midyat'ta Ezidilerin yaşadığı Bacine Kırsan Mahallesi'nde mera olarak kullanılan 22 hektarlık alana kurulmak istenen GES'e Danıştay onay verdi. Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır, iki kişi yaralandı. Akbelen Ormanı'ndaki acele kamulaştırma sürecine karşı açılan davada Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından Şakran cezaevinde tutuklu bulunan Esra Işık gönderdiği mektupta geri adım atmak yok, emeğimiz de toprağımız da bizimdir dedi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'a sunulan ateşkes teklifine ilişkin İran'dan henüz bir cevap alamadık, bugün almayı bekliyoruz. Cevabın ne içereceğini göreceğiz. Umudumuz bunun bizi ciddi bir müzakere sürecine götürecek bir şey olmasıdır, dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD istihbaratına dayandırılan İran füze kapasitesine ilişkin değerlendirmelere tepki göstererek, füze stoklarımız ve fırlatma kapasitemiz 28 Şubat'a kıyasla %75 seviyesinde değil, doğru rakam %120'dir, dedi. İran ordusu bölgedeki mevcut şartları istismar ederek ülkenin petrol ihracatını sekteye uğratmaya çalıştığı öne sürülen Barbados bayraklı petrol tankerine Umman Körfezi'nde düzenlenen operasyonla el koydu. İsrail ordusunun Gazze şeridinin kuzeyine düzenlediği saldırıda yaralanan Hamas siyasi büro üyesi Halil El-Hayye'nin oğlu Azzam'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Bir kahramanı ne mi yaratır? Kader yaratmaz. Doğuştan gelen bir şey değildir. Büyük gücü ararken...
1: Johnny Cage, ölümcül dövüş için seçildiniz.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Mortal Kombat 2. Film dünya diyarının ve onu savunanların varlığını tehdit eden Shao Kahn'ın karanlık egemenliğini yenmek için nihai savaşta karşı karşıya gelen şampiyonlar ve aralarına yeni katılan Johnny Cage'in hikayesini konu ediyor. Shao Kahn'ın hegemonyası nihayet kırılmalı. Bu yüzden keşiş Liu Kang, eski elit asker Sonda Blade, akıl hocası Jack Briggs ve kariyeri bitmiş eski ama MMA şampiyonu Cole Young dünyayı kurtarmak için yeniden bir araya gelir. Bu sefer onlara Johnny Cage de katılır ve birlikte sadece fiziksel güvenliklerinin değil, çok daha fazlasının tehlikede olduğu acımasız savaşlara karışırlar.
3: Geliyor.
1: O dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
4: Dünya artık bana ait.
5: Biz diz çökmeyiz.
6: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
7: Gidelim bebeğim.
2: Aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Simon McQueen yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Carl Urban, Levi Stan ve Joe Taslim var. İyi seyirler.
0: Gösteri zamanı.
8: Buraya gel.
3: Cinevizyon.

0: Ve hefte meyvanye bernameya hünernameyi Seruke Komeleya Çant Hüner UVJ'yi yajinan Saliha Ayatay'ı. Bernameya hünernameyi sibe pişti nivro saat yakande liser veşana zindi ve buverebe.
1: Reklamlar.
2: Unutulmaz, unutulmaz.
3: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
4: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
5: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
6: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
2: Unutulmaz.
7: Le bajare diru ki le amede, un jibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebap berxe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı, jibo kesin ku tamade ve khazanin, jibo amede.
8: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
9: تزی اشکنا جویا خود یو ری پلنه واکری تریاکیه زافی وقتان سکه قد هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوبی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شهورمندیه یه تریاکیه یه شارداریا امیدیه شارستانی گردی تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا تلفون 0539-929-0566 یانزی آلو 05 سوهیری
10: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Bizce ayçiçek yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Omomatik beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 319 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
11: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
12: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
8: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
13: Sıfreyde çen çandıkarın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goşte biraş dide hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyekte çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hunebi malbat ahvare, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, Telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni. Serpihati Yeke.

0: Roja kitabanê Erxanî mabênê hewt û destê Gulanê de berê xwe kitab hezkerdoğan re akeno. Pê şikûyan de miyanê kulturî de semedê pîvîna îşiko dewlemed mavên dêne şima. Roja kitabanê Erxanî mabênê hewt û destê Gulanê ca parkormanê Erxanî şaredariya Erxanî.
1: Kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Gelemeye heja, roja dehe mehe, saatli dehan, li sümer parke, beza zimane dayike heye. Hem jiber roja dayikan, hem jiber cejna zimane kurdi, eme bezekile darbıxın. Werin em tev ve hevre, jibo zimane xo bebezin. Zimane me nişana hebuname ye. Müdüriyeta zaman, ya şaredari ya bajari mezin, a amedi.

0: Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
3: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
4: www.bumbled.com.tr وی مال پریجی بین نکن دشیان روشانه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبرید نقطه کم نقطه تره ده هند کارن هم بلیت نشانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشو پینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی

0: Tarihin, kültürün ve medeniyetin beşiği Ergani'de 2. Ergani Kitap Günleri 7-10 Mayıs tarihleri arasında kapılarını kitap severleri açıyor. Kelimelerin izinde, kültürle iç içe, 100'den fazla yazar ve 60 yayın evinin katılacağı bu büyük buluşmaya davetlisiniz. Fuar yeri Park Orman Ergani, Ergani Belediyesi.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Wing.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi, Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
4: Şare mayo erjiyaye, dese gulane roja yevşeme, saat edesine de Sümer Park'te fazla işi zvani dayike esto. Hem roja dayikan ver, hem tiroşani zvani kutki ver, mado vazda işik beseruber bir kere. Bere ma perupya, seba zvani vazbide. Zvani ma nişane esbiya işe mayo. Müdürya zvani ye şaradar ya amedya bajare kırdı.

0: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Bamit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yelpi anaç tavuk kilogramı 79 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peyniri kilogramı 269 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyazlar 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
1: Radyo Wen.

0: veng, venge şimo.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı her hafta Venk Radyo'da sizlerle. Göçebe Ezgiler programı başlıyor.

Merhabalar, merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicileri. Ben Sarı ile Göçebe Ezgiler programımız başlıyor. Her hafta olduğu gibi bir kez daha sınırların maalesef ki haritalar üzerinden silindiği ama melodiler arasında tamamıyla sildiğimiz o kadim yolculuğumuz başlıyor. Bugün Göçebe Ezgiler'de eski pazar yerlerinin gürültüsünü, rüzgarda dalgalanan buğday tarlalarının kokusunu ve toprağa basan çıplak ayaklarının ritmini size getirdim. Bir sesin peşine düşüp Mindanao'nun balta girmemiş gizemli ormanlarından geçecek, oradan da İran'ın o şiir kokan tozlu yollarına uğrayacak ve Akdeniz'in güneşle yıkanmış o çok dilli sofralarına konuk olacak şarkılar derledim bu hafta sizin için. Sizler de şarkıları armağan etmek istiyorsanız artık ulaşacağınız numaraları biliyorsunuz. İlk olarak sizi Ukrayna'nın puslu ve uçsuz bucaksız kırlarına götürecek bir şarkıyla baş başa bırakmak istiyorum. Sanatçımız Yulia Vitraniuk ve Farjia Farajji'nin bir araya gelip ruh üflediği bir şarkı Rozna Livada. Bu şarkının ismi Ukraynaca çiğli çayırlar ya da ıslak çayırlar demekmiş. Ama bu sadece bir doğa tasviri de değil. Şarkının içine girdiğinizde o sabah serinliğinde atların sulamaya götüren birinin hikayesini ya da toprağa duyulan o derin sevdaya ve köylülerin nesillerdir süre gülen o vakur duruşuna ortak olacaksınız. Yulia'nın sesi sanki rüzgarda dalgalanan bir buğday tarlası gibi ki Farajji'nin de özellikle düzenlemeleri ise bu hikayede apayrı bir şarkı haline getirmiş, bir efsaneye dönüştürmüş hatta. Dinlerken şarkının adı olan o çimenlerin ıslaklığını, sabahın sessizliğini ve doğanın insanla nasıl dertleştiğini hissedeceksiniz. Artık öyle süslü cümlelerde kurmak da istemiyorum. Bu şarkı bize toprağın, suyun ve insanın en saf halini anlatıyor. Şimdi karşınızda Yulia Vitraniuk Rozna Livada olacak.

Evet sevgili Venk Radyo dinleyicileri, radyolarını yeni açanlar için göçebe ezgilerdesiniz. Mikrofonda ben Sarıya. Teknikte sevgili Mamasi ile birlikte bu akşam sizler için buradayız. Ve dünyanın birçok bölgesinden farklı farklı müzikleri sizler için derledim. Sırada listemde öyle bir isim var ki ona sadece bir müzisyen dersek çok çok eksik kalır. O gitarıyla koca bir halkın sesi olmuş. İnandığı değerler uğruna son ana kadar susmamış bir efsane ve bu yüzden de öldürülmüş efsane. Sanatçılardan bir tanesi. Sanatçımız Victor Jara. Şarkısı ise Vientos del Pueblo. Yani Türkçesiyle halkın rüzgarları gibi bir anlama geliyor. Şarkıcı Jara'nın o karakteristik, samimi ama bir o kadar da sarsıcı İspanyolcası ile başlıyor aslında şarkı. Bu şarkıyı anlamak için aslında Victor Jara'nın biraz kim olduğunu da bilmek lazım. Jara Şili'de yoksul bir çiftçi ailenin çocuğu olarak doğuyor. Tiyatroyla uğraşıyor, yönetmenlik yapıyor. Ama asıl gücünü müzikte buluyor. 70'lerde Şili'de yükselen o büyük toplumsal dönüşümün, özellikle Yeni Şili şarkısı akımının en ön saflarında yer alan bir sanatçı bu. 73'teki o karanlık askeri darbe sırasında insanları, özellikle de sanatçıları, muhaliflerin hepsini bir stadyuma kapatılıyor ve binlerce kişinin olduğu bir insanlar bunlar. Ve orada özellikle Jara üzerinden söyleyeyim. Şarkı söylememesi, şarkı söylerse parmakların ellerinin kırılacağı söyleniyor ve kırılıyor da. Ama o yine susmuyor. Elleri kırılmasına rağmen şarkı söylemeye, direnişini anlatmaya, bir halkın nefesi olmaya devam ediyor ve sonrasında kurşuna dizilerek katlediliyor. İşte şimdi bu Vientos del Pueblo'da tam bu ruhu anlatıyor. Şarkının içeriğine baktığımızda da bir insanın boyun eğmezliğini görüyorsunuz. Jara burada diyor ki halkın rüzgarları beni taşıyor, kalbime üflüyor. Şarkı aslında bir meydan okuma. Öleceğini bilse bile bir şairin veya bir emekçinin başına asla öne eğmeyeceğini, sesinin rüzgarlarla tüm coğrafyaya yayılacağını haykırıyor. O dönemki maden işçilerinin, köylülerin, ezilenlerin sesi aslında bu ezgilerde de saklı diyorum. Ve sözler o kadar güçlü ki diyorum, ölümü bir son değil, bir tohum gibi toprağa düşmek olarak görüyor. Hem bu şarkının içerisindeki o İspanyolcanın o sert ve tutkulu tınısı, o gitarın telleriyle vurduğu o her darbeli birleşince insanı gerçekten sarsıcı bir şarkı haline geliyor. Evet, şimdi çok da uzatmadan Şili'nin dağlarından esip gelen rüzgarı hissettirecek şarkı Victor Jara ve ölümsüz eseri Vientos del Pueblo sizlerle. Kapatmadan şimdi bir dinleyicimiz var. Sevgili Recep ve teyzesinin oğlu sevgili Cihan şu an bizleri dinliyorlar. Şarkı armağan ettiler. Ben de onlara armağan ediyorum o şarkıyı. İyi dinlemeler diliyorum Recep ve Cihan sizlere de. Victor Jara, Vientos del Pueblo sizlerle.

Victor Jara'yı da dinledik. Vientos del Pueblo. Yaşamıyla, hikayesiyle, şarkının sözleriyle gerçekten güzel eserlerden bir tanesiydi. Şimdi Portekiz'in o dar ve tarih kokan sokaklarına, Fado müziğinin kalbine çeviriyoruz yüzümüzü. Karşımızda bir ülkenin ruhu, Fado'nun kraliçesi Amalia Rodriguez var. Şarkımızın adı Antigamenti. Yani en çok sevdiğiniz, bazen de içimizi sızlatan o kelimeyle söylersek eskiden. Amalia Rodriguez'in hayatı aslında tam bir azim hikayesi. Lisbon'un yoksul bir mahallesinde, sokaklarda meyve satarak başlıyor hayata. Ama o içindeki o devasa ses onu dünyanın en büyük sahnelerine taşıyor. Portekizce denince de akla gelen o hüzünlü ama vakur sodat hissini, yani o tarif edilemez özlemi dünyaya tanıtan isimlerden bir tanesi Amalia. Bu Antigamente'de bize ne anlatıyor dediğimizde o şarkı tam bir zaman yolculuğu aslında. Amalia buğulu sesiyle bizi eski Lisbon'un sokaklarına götürüyor. Kaybolan o eski mahalle kültürünü, artık yerinde olmayan hatıraları ve zamanın nasıl acımasızca geçtiğini fısıldıyor şarkı. Şarkının dili Portekizce. O kadar duygulu söylüyor ki bu dilde, kelimeleri anlamasanız bile o eski güzel günlere duyulan özlemi iliklerimize kadar hissediyoruz. Ki aslında hepimiz de yaşıyoruz değil mi? Geçmişte bu şekildeydi dediğimiz ya da eskiden böyle miydi dediğimiz birçok şey olabiliyor. Şimdi şarkının içeriğinde de değişen şehir, biten aşklar, avuçlarımızdan kayıp giden gençlik ya da bunlara yakılan ağıtlar anlatılıyor. Şarkıdaki bir kısmını çevirdim sizler için, onu okuyacağım sizlere. Eskiden her şeyin başka bir tadı vardı. Sokaklar daha dar, yürekler daha yakındı. Şimdi zaman geçti ama o hatıra bir Fado ezgisi gibi kalbimde asılı kaldı diyor şarkıda ve karşınızda eşsiz yorumuyla efsane kadın Amalia Rodriguez ve Antigamenti sizlerle.

0: Amelia Rodriguez bizlerleydi. Bu şarkıyı Neşe istemişti. Sevgili Neşe, sevgili dostum. O da şu an benim gibi. Bir sağlık problemiyle uzun bir süredir evde. Ona gönderiyorum bu şarkıyı. Şu an dinliyor beni de. Sevgilerimi gönderiyorum Neşe sana. Bu sanatçıyla beni tanıştırdığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi ben başka bir ülke. Güneşin içimizi ısıttığı, ritmin dalmarlarımızda dolaştığı bir durak. Küba'nın o cıvıl cıvıl sokaklarına gideceğiz. Mikrofonun başında sesiyle kadifeyi andıran, Karayipli'nin o sıcak esintisini bize getiren bir isim var. Antonio Machin. Onun en meşhur şarkılarından bir tanesi El Manicero. Bu şarkının anlamı aslında çok ilginç. Fıstıkçı, yer fıstıkçısı ya da fıstıkçı satıcısı olarak geçiyor. Antonio Machin o dönem Küba'da karma aileden dünyaya gelmiş. Havana'nın sokak seslerini alıp Avrupa'nın şık sokak salonlarına taşımış efsane isimlerinden bir tane. Kendine has o beyefendi tavrı ve elinde düşürmediği marakasıyla Küba müziğinin o dönemki en zarif temsilcilerinden birisi olmuş. Ki bu şarkısı da çok eski. Klibine baktığınızda siyah beyaz. Tek başına böyle bir yerde klip çekildiğinde bir salonda tek başına salsa yapan, dans eden ama bir o kadar da ince, naif seslerden bir tanesiydi. Şarkıya baktığımızda da Havana'nın hareketli bir pazar yerinde buluyorsunuz. El Manicero aslında bir sokak satıcısının müşterilerine seslenişinden doğmuş. Yer fıstıkçısı geldi, taze ve sıcak diye bağıran o adamın ritmik nidası dünya müziklerinin tarihinin en ikonik melodilerinden bir şarkıya dönüşmüş. Sözlerdeki o samimiyet, fıstıkların kokusu neredeyse burnunuza kadar getiriyor. Küba kültürünün her koşulda neşesini koruyan, hayatı bir dans gibi yaşayan ruhu bu şarkının her notasında da saklı. Sıradan bir işin, bir ekmek kavgasının nasıl böylesine estetik ve lümsüz bir sanat eserine dönüştüğünü dinleyeceğiz az sonra. Machin'in o yumuşak yorumuyla kendinizi ritme bırakmaya hazır olun diyorum. Ve bu şarkı sevgili Servet, Küba müziklerini çok çok sever, kültürünü çok çok sever. Sevgili Servet sana gelsin diyorum. Antonio Machin, El Manicero sizlerle.
1: El Manicero entona.
2: El Manicero se va.

0: Merhabadaydık. Antonio Machin'i dinledik. El Manicero. Şimdi bambaşka bir yer var. Pasifik'in derinliklerinde, Filipinlerin o yemyeşil ve gizemli bir adası, Mindanao'ya gideceğiz. Kendi topraklarının sesini ve mücadelesini dünyaya duyuran Kuntav Mindanao grubu var sırada. Dinleyeceğimiz eser ise grubun felsefesini en yalın özetleyen bir şarkı. Şarkının ismi Uno. Kuntav Mindanao sadece müzik yapan bir topluluk değil. Onlar aynı zamanda Mindanao adasının yerli halklarının kültürel mirasını korumaya çalışan birer aktivist. Grubun ismi olan Kuntav bölgenin kadim savaş sanatlarından geliyor. Müziği ise bu sanatı icra ederken duyulan o disiplinli ama ruhani bir savunma biçimi olarak kullanıyorlar. Onlar sahnede yerel halkın abakaliflerinden el emeğiyle dokuduğu canlı renklerdeki malong dedikleri yöresel kıyafet, etnik desenli kıyafetler içinde görüyoruz. Klipte de aynı şekilde. Kuşanılan her bir parçanın aslında toprağa ve atalara bağlılık yemini olduğunu da anlıyorsunuz. Tamamıyla geleneklere bağlı, eski köklerinden getirdikleri o kültürlerle devam ediyorlar. Yerel dillerin ve geleneksel enstrümanların modern tınılarla buluştuğu bu yapı grubun en büyük imzası. Şarkının kalbinde bölgeye has bir tür olan metal ksilofana benzeyen kulin tank ve o mistik çalınmaları, bambu üflemeleri, çalgıların, orman nefeslerini andıran sesleri de var. Ona ise kelime anlamı bir demek. Ancak bu basit bir sayı olan birden öte, her şeyin başladığı tekil noktayı, yani yaşamın kaynağını simgeliyor. Şarkı doğayla olan o kopmaz bağımızı ve insanlığın önündeki o biricik uyumu anlatıyor. Mindanao'nun o balta girmemiş ormanlarını, nehirlerini ve toprağa basan çıplak ayakların ritmini bu melodide duyabiliyorsunuz. Sözlerdeki o derin sakin aslında modern dünyaya karşı bir duruşu sergiliyor. Ataların bilgeliğine, ilk nefese ve toprağın kutsallığına dair bir hatırlatma. Şimdi okyanusun ortasındaki bir adanın sessizliğinden doğup gelen bir evrensel çağrı. Kuntav Mindanao ve şarkısı Uno sizlerle.
1: El Manicero se va.

0: Reklamlar. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.

0: indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Tüji dikari dijiyana xoderu pelek nuveki. هر چقاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداریه تی درباس کرن. جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه. ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداریه باجار مزن آمده. تاخا شهیدلکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-0516 Anji, alo, sadu benjiuse.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434-228-3340.
6: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Patates kilogramı 9 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 39 lira 95 kuruş. Ariel Matik 7 kilo çeşitleri 299 lira 95 kuruş. Papya kağıt havlu 8'li 99 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74

Klasik bir söz vardır ya, radyolarını yeni açanlar için diye. Ben de söylüyorum radyolarını yeni açanlar için. Göçebe İzgiler'desiniz, Venk Radyo'dasınız, ben Sarıya İlasınız. Dünyanın birçok bölgesinden farklı farklı köylere kadar inip sizler için şarkılar derliyorum. Bazıları yok olmak üzere olan diller, bazıları kendi içlerinde, kendi kültürlerini yansıtan dillerle, şarkılarla karşınızdayım. Sıradaki şarkı sevdiğim şarkılardan birisiydi ama sevgili Buket Hanım'ın da özel bir isteğiydi. Onun için çalacağım. Hani bazen böyle bir melodi duyarsınız da çok tanıdık gelir ya, anlamanıza gerek yoktur sözleri. İşte öyle bir şarkı var. Element Band yorumuyla, ki birçok insan söylüyor, Soltane Kalba şarkısı. Öncelikle bu şarkı İranlılar için ne anlama geldiğinden biraz bahsedeceğim. Bu eser aslında İran sinemasında en çok sevilen siyah beyaz dönemin birçok filminde doğmuş ve zamanla da herkesin ezbere bildiği bir şarkı haline gelmiş. İsim zaten çok sevdiğimiz, tanıdık bir ifade. Farsça kalbimin sultanı demek. O maşir naif ve her kelimesi şiir gibi akan Farsça'nın en güzel örneklerinden bir tanesi bu şarkı. Ki benim de çok sevdiğim, hatta jenerik müziğim, fon müziğim olan şarkı. Şarkıda bizi karşılayan o derin tınılar aslında İran'ın kalbi diyebileceğimiz tar ve setar gibi telli çalgılardan geliyor. Element Band üyeleri de bu grup, İran'ın o zengin sanat geçmişini bugüne taşıyan çok şık topluluklardan bir tanesi. Sahnedeki duruşlar aslında İran halkının o binlerce yıllık nezaketini ve estetik anlayışını temsil ediyor. Bu şarkı aslında imkansız ama bir o kadar da asil bir bağlılığı da anlatıyor belki de. Hani o insanın içini ısıtan ama bir yandan da ince ince sızlatan bir duygu vardır ya. İşte o sultanı, yani sevilen kişinin hayatın merkezine koyan bir hikaye. Sözlerinde öyle bir sadakat var ki insanın dinlerken gerçekten aşk, gerçek aşk buymuş demekten kendini alamıyor ki maalesef artık öyle bir şey yok. Lafı uzatmayayım, şimdi ruhumuzu masalsı bir ezgiye bırakacağız. Kalbimizin en gizli köşelerine dokunacak bir şarkı Soltane Kalba sizlerle olacak. Sevgili Buket Hanım, bu şarkı size gelsin diyorum.

Sultane Kalba şarkısı bizler neydi? Parça bir şarkı. Bu arada Buket Hanım'a armağan ettim ama Buket Hanım'dan Demet, Sevinç, Yüksel, Gülten ve Çiğdem'e de gelsin. Çok sevdiği şarkılardan bir tanesiydi istemişti. Teşekkür ediyoruz bizler de güzel sözleri için Buket Hanım'a. Şimdi Farsi bir şarkının ardından Batı Afrika'nın o sıcak topraklarına, Bali'nin köklü ve asil kültürüne yorulmuş bambaşka bir dünyaya gideceğiz. Karşımızda sesiyle sadece şarkı söylemeyen, adeta bir halkın hikayesini yazan Rokia Traore ve onun içimizde işleyen bir eseri var. Kamunke. Rokia Mali'nin soylu ailelerinden geliyor. Bu yüzden de müziğinde böyle asil bir duruş hissedebiliyorsunuz. Onu sahnede yerel motiflerle bezeli ama bir o kadar da modern kıyafetleri olan ve kısacık saçlarıyla, meşhur kısa saçlarıyla görüyorsunuz. Gelenekle, yani geçmişten gelen gelenekle bugünü harmanlayan sanatçılarından bir tanesi, tabii zerafet de taşıyor. Şarkımızın ismi Kamunke. Batı Afrika'nın en yaygın dillerinden biri olan Bambara dilinde söyleniyor. Türkçe'ye çevirdiğimizde neden ya da ne yapmalı gibi bir anlam taşıyor. Şarkının kalbinde Afrika'nın o büyüleyici tınısı olan ve su kabağından yapılan 21 telli kora ile ahşap ksilofon diyebileceğimiz balafonun sesi var. Bu enstrümanlar öyle bir atmosfer kuruyor ki sanki Nijer Nehri'nin kıyısında bir ağacın gölgesinde oturmuş bilge bir kadını dinliyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Peki bu neden sorusunun arkasında ne yatıyor? Şarkının hikayesi de aslında Rokia'nın kendi toplumuna ve dünyaya tuttuğu bir ayna gibi. İçeriğinde insanların neden birbirine karşı bu kadar tahammülsüz olduğunu, neden çatışmaların bitmediğini ve neden o kadim barış kültüründen uzaklaştığımızı sorguluyor. Bunu yaparken de asla parmak sallayarak bir tavırla değil, aksine yumuşak sesiyle, Bambara dilinin o müzikal yapısını kullanarak kalbimize dokunmaya çalışıyor. Ki Mali kültüründe müzisyenler, yani o griotlar, tarih boyunca toplumu birleştiren, barışı sağlayan bilgeler olmuşlardır. Ki birçok şarkılarında da bu şekilde toplumsal ama barış üzerine, birliktelik üzerine şarkılar da var. Rokia da bu şarkıda modern bir tavırla harmanlıyor. Nefretin yerine sevgiyi koymaya, bu insani özümüze geri dönmeye çağırıyor bizleri. Umarım bütün dünyada biz de diyelim, İnsanın içindeki o kötülüğün yok olduğu, barışın olduğu, saygının, sevginin olduğu bir dünya dileyerek Mali'nin toz yollarından geçip Rokia ile birlikte olalım. Come on K sizlerle.

Afrika'daydık, Rokia'yı dinledik. Şimdi Arsuz'dan tanıdığım, sevdiğim, çok sevdiğim hatta güzel bir şarkı var. Bu şarkıyı onlarca kişi söylüyor. Akdeniz'in o bitmek bilmeyen kaderine ama aynı zamanda hiç sönmeyen umuduna götürecek bir ezgi. Farklı dillerin ve kültürlerin kardeşliğini kendi yol seçmiş kardeş türkülerin yorumuyla verdim. Yoksa birçok sanatçı söylüyor bu şarkıyı. Şarkının ismi de Asfur. Bu şarkının hikayesi aslında coğrafyanın çok ötesinde. Lübnanlı dev sanatçı Marcel Khalife'ni bize emanet. Ki gerçekten çok değerli sanatçılardan bir tanesi. Arapça kuş anlamına gelen bu eser sadece kanat çırpan bir canlıyı değil. Bir hapishanenin demir parmaklıkları arasına sıkışmış ama ruhu özgür kalmış bir insanı anlatıyor. Şarkıda o küçük kuş pencereye konup esir düşmüş birine bakıyor. O ise kuşa özgürlüğünü, gökyüzünü ve dışarıdaki o güzelim baharı soruyor. Müziğe o derinliği veren ise Mezopotamya ve Orta Doğu'nun en kadim seslerinden olan ut ve tif. Kardeş türküler bu parçayı seslendirirken Arapçanın o kendine has gırtlaktan gelen ama ipek gibi yumuşak tınısını öyle özenli koruyorlar ki kelimeleri anlamasanız bile o özgürlük arzusunu kalbinizde hissedebiliyorsunuz. Onları sahnede o toprakların o renkli sade ama bir o kadar da derin kültürel dokusunu yansıtan etnik kıyafetleriyle görmek bu kardeşlik vurgusunu daha da pekiştiriyor belki de. Şarkıda bir çocuğun masumiyetini de görebiliyorsunuz. Kuşun kanatlarındaki özgürlük, o hüzünlü melodinin arasından sıyrılıp bize her şeyi fısıldıyor gibi. Ve kardeş türkülerin çok sesli, çok dil yapısı, Lübnan'dan doğan o hüzünlü çığlığı, Anadolu'nun barış kokmasını, hatta umarım olur dilediğimiz topraklarla birleştiriyor diyorum. Kardeş türküler Asfur sizle olacak. Bu şarkı özellikle Marcel Khalife'yi çok çok seven sevgili Mamoste'ye gelsin istiyorum. Ve ayrıca Arsuz'a gelsin, Arsuz'daki değerli arkadaşlarıma gelsin. Kardeş türküler Asfur sizlerle.

Asur bizlerleydi kardeş Türkler yorumuyla. Süremizin sonuna geldi. Bir saat çok hızlı geçti, en azından benim için. Son bir şarkımız kaldı. Onu da sizler için çalacağız ve ardından veda mı edeceğim. Haftaya görüşeceğiz artık. Bu şarkımız yüzyıllardır göçlerin ve hikayelerin harmanlandığı bir dil. Karşımızda modern zamanların en duru seslerinden biri olan Daphne Kritaras ve onun kadim Ladino dilinde can verdiği eseri La Comida La Mañana. Daphne kökleri Yunanistan'dan İspanya'ya uzanan, müziğinde ise tüm o Ege ve Akdeniz ruhunu taşıyan bir sanatçı. Onu sahnede izlerken üzerindeki o sade ama etnik detaylarla bezeli kıyafetleri, aslında o çok dilli ve çok kültürlü mirasının yansıtması gibi duruyor. Giydiği ketenler ve taktığı o geleneksel gümüş takılar bize seferat kültürünün asil sadeliğini fısıldıyor belki de. Şarkının ismine gelince de Ladino dilinde La Comida La Mañana, yani sabah yemeği, yani kahvaltı tarzında bir çevirisi var. Şarkıda sadece Ladino'nun İspanyolca kökenli ama içine Türkçe, Rumca ve İbranice kelimeler kaçmış olan o tatlı tınısı değil, aynı zamanda Akdeniz'in o vazgeçilmez enstrümanlarını da duyuyorsunuz. Arka planda süzülen udun o tok sesi ve bazen bir kanunun parıltısı bizi doğrudan bir aile sofrasının başına oturtuyor. Şarkının içeriğinde ise göründüğünden çok daha sıcak bir hikayeye sahip. Genç kızın kahvaltı hazırlarken duyduğu neşeyi, o sabahın tazeliğini ve hayatın en küçük detayını o büyük mutlulukla dinleyeceğiz. Ladino dilinin o yumuşak, adeta her kelimesi birer zeytin tanesi gibi damakta tat bırakan yapısı. Şarkıyı bir yemek tarifinden ziyade bir hayat kutlamasına dönüştürüyor ki şarkımızın adı da kahvaltı olunca. Şimdi Daphne Kırtarası'nın o buğulu sesiyle yüzyıllar öncesinin o kalabalık, neşeli ve her dilin birbirine karıştığı Akdeniz sofralarına davet ediyor bizi. La Comida La Mañana sizlerle olacak. Haftaya farklı şarkılarla, farklı dillerle, sınırların olmadığı göçebe ezgiler karşınızda olacağım. Mikrofonda ben Sarıya, teknikte sevgili Mamasa ile karşınızdaydı. Hoşça kalın sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Bizleri her nerede dinliyorsanız.

0: Ve hefte meyvanye bernameya hünernameyi Seroke Komeleya Çant Hüner UVJ'yi yajinan Saliha Ayatay'ı. Bernameya hünernameyi sibe pişti nivro saat yakande liser veşana zindi ve buverebe.
1: No, veng, venge şimao.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Bizce ayçiçek yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Omomatik beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 319 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.

Ve hefte meyvanye bernameya hünernameye Seroke Komeleya Çant Hüner UVJ'ye ya Jinan Saliha Ayatay'ı. Bernameya hünernameye sibe pişti nivro saat yakande liser veşana zindi ve buverebe.

0: reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Mahmut tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yelpi anaç tavuk kilogramı 79 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peyniri kilogramı 269 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyazlar 149 lira 90.

vebû ji mêj ve mitxwast terbêjim oy xanime eş te hest kin eş te hest kin nay bîrak te darstana te ez diketim

I'm

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Radio Wen.
1: De pahizeki perwerda bu. Roj li ber ava bu. Kolun cin dayika min hebu. De daviya şevin reş mina rojeki sor çawati dini. Dayika min jibe eşin pir gran tu ani dini bra. De hemiz ala hel na hati bui. Ciranan gotu bu ev kur ve biba merhaseki mezin. Vaha bahsete dikirtin dayika min. O sal bi kefin bahare hatine O bi ghemginya pahizi buhurine de ser ware dersi mera Tüji bi zilm u zora çakuçi zaliman mezim bui Bi agire dili dayikan şevuti Te dili khoy şevuti bi ava çemi derdu kula Bi çemi munzure avda bira Lauma bui polat Bui egiteki merhas u khofu tırsketi dili neyara Ciranan ne şaş gotu bu Te rüye wan fıkara reş der nexist Rüye tey ken, dili tey germ O beri te tımlı çıya bu De dili brayımı da heviya gelimin Bu evin açıya hebu hertin Ah brayımın, hevalimin Egide çıyay munzure